şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Tour

0: Paraf Para. Paraf'lay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'lay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin. Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aygün Aydın'la günaydın.
3: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
2: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşme

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış. Kreması süt
2: aşmış. Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yavru kurtlarım, günaydın, güzel bir gün olsun inşallah. Olsun ya vallahi, güzel işler olsun, güzel şeyler olsun. Güzel insanlarla karşı karşıya kalalım, işimizi gücümüzü kolaylaştırsınlar. Günaydın Aygül Hanım, günaydın. Buradan eşim Öznur Aydın ve oğlum Demir Aydın'a selamlar iletebilir misin? Yunus Aydın ben diyor. Aydınlar günaydın, günaydın aydınlar. Ses kayıtlarım var dolu dolu, şimdi onları dinlettireceğim. Tamam, günaydın Aygül'üm, Aygül günaydın canım bacım. Bugün Ayşegül'ümüzün doğum günü, ID 638 Ayşegül. Uygulamayı ilk kurduğumda herkesin, hala öyle, hepinizin bir ID numarası var. İlk başladığı zamanlardaki ID'leri alanlar ilk girenler demek. İçeri uygulamada şimdi tabii ki 400 bininci şeyimiz var, belki işte ilerleyen zamanda 1 milyoncu ID'in sende olacak. O zamanlarda ilk giren 638'di ID'si. Canım Ayşegül'üm, ne desteği emeği vardır. Güzel terazi burcu kadını, doğum günün kutlu olsun. Deniz yazmış diyor. Vallahi ne güzel öyle böyle dostluklarınızın olması. Ben de şanslıyım, benim de böyle işte sizin gibi dostlarım var. Çok şanslıyım, iyi ki varsınız. Aygül Hanımcığım, bugün Instagram canlıyı erken açabilir misin diyor. Tabii ki bugün Instagram canlı özel Ayşegül'ün doğum günü partisi için erken açacağım. Günaydın ablacığım, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, seni çok seviyoruz. Kızım Fatma Nida'nın sana selam var. Artık 4 kişiyiz. Kerem Aras bebeğimiz de geldi sağlıklı bir şekilde. 2 Ekim terazi burcu oldu diyor. Ay ne güzel terazi.
1: Aygül abla, canım, günaydın. Senden bir rica bulunacağım. Bana oku bakayım, ayı açabilir misin?
0: Kimi açacağım kız yine?
1: Seni öpüyorum.
0: Thank you. Kim dedi? Ben yine...
1: Aygül abla, günaydın. Bana oku bakayım, ayı açabilir misin?
0: Oku bakayım ayı mı diyor?
1: Seni öpüyorum.
0: Tamam, bir tane. Ben anlayınca, Aygül ablan ayıkınca... Anladığında sana dönecek.
1: Aygül abla günaydın.
0: Günaydın.
1: Ben İzmir'den Eymen Tuğra.
0: Eymen Tuğra.
1: Ablamı okula götürüyoruz. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Canımın içi günaydın. Aha, telefon çalıyor. Kim arıyor? Teacher. Alo. Ercan teacher'ım arıyor. Ne güzel, canlı yayında böyle basıyorum. Teacher'ım arıyor. Siz duyuyorsunuz kim arıyor. Bak yine. Hızlı girdik yayına bugün. Teacher'ım.
2: Günaydın.
0: Günaydın, nasılsın? Good morning.
2: Good morning my friend, my teacher.
0: My teacher, how are you? How are you? How are you teacher?
2: Hi.
0: Fine.
2: Thanks.
0: Thanks.
2: Not bad.
0: Are you peri? Are you jean?
2: Jean, jean. Pantolonlar giyildi. Kremler sürüldü. Okul yolundayız.
0: Hocam günaydın. Günaydın. Nasıl?
2: Valla denizde bir sesinizi duyalım valla.
0: İyi yaptınız.
2: İyi şükür. Okullarda problem yok bizimkinden. Şükür iyi. Dün toplantı yaptık. Beni toplantı. Bir espri yaptım. Çocukların kırık kıyafeti anlamında. Çocuklar dedim pantolonları giyip gelecek. Bir de sana bakıyor. Ya dedim, bu iyicilikte var dedim. Tamam.
0: Bir de o nesil hayatta anlamaz. Bir de anlamazlar hocam ya. Onlar bu espriyi de anlıyor mu acaba? Neyse olsun, biz bizi anlıyoruz hocam. Anlıyoruz. İyi ki varsınız. Ya, İyi ki sizin gibi değerli hocalarımız var. Sizin de işiniz çok zor.
2: Sizin gibi radyocular var. Böyle hem eğitim hem üretim açısından da güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Böyle kaliteli insanların çoğu yerde olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.

Allah'ım ne güzel ya, Ayşegül'e şeyler yağıyor. Doğum günü mesajları yağıyor. Aslı yazmış, dert ortağım, sırdaşım, en çok güldüğüm, en çok saçmaladığım, en çok ağladığım, benim astromatik kardeşliğim, astromatik ailesiyle tanıştığım, en kocaman halkası, en çok danıştığım, canımın içi güzel kardeşim, kısaca her şeyim diyor. Ay tüylerim diken diken oldu. Ayşegül'üm demiş, iyi ki doğmuş, ne güzel ya. Yani böyle bir dostluğa vesile olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Size anlatamam. Şu an böyle ayaklarım yerden kesilmiş gibi hissediyorum. Böyle bir dostluk ve arkadaşlık kurmayı da bana Allah vesile kılmış. Ne güzel ya, birbirlerini bu dünyada bulmuşlar. Gerçekten dostluğunuz daim olsun iki cihanda da. Günaydın Aygül'üm, günaydın Ay parçası. Nasılsın, iyi misin, güzel olsun her şey demiş Mersin'den Ümoş. Zübeyir de yazmış, günaydın Aygül, iyi yayınlar. Çoktandır yazmıyorum size demiş ama Ayşegül ablamın doğum günü. O bizim için bir şans. Onu çok seviyoruz. Astromatik ailesi olarak radyodan canlı olarak doğum günü kutlarsan çok seviniriz. Ne güzel böyle sevilmek Ayşegül'üm.

0: değerli dostum Ayşegül'ün doğum günü kutlu olsun diyor. Bugün hepimiz Ayşegül'üz o zaman. Günaydın, bugün doğum günü olanları ayrı kutluyoruz. Alo.
1: Aygül günaydın Zübeyir, ben nasılsın?
0: Günaydın Zübeyir, iyiyim, sen?
1: Trafikte işe gidiyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Senin eşliğinde ne var ne yok?
0: İyi, ne olsun Zübeyir? Bildiğin gibi işte takılıyoruz. Şarkılar, türküler, Ayşegül'ün doğum günü.
1: Ya o bizim için çok büyük bir şans. Onu çok seviyoruz.
0: Ne güzel ya.
1: Tabii ki senin sayende çok güzel dostluklar oluşturduk biz.
0: Ne
1: biliyorsun
0: güzel, evet ya. Ne kadar mutluyum anlatamam. Ne güzel, bir arada buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Evet. Birbirinize destek oluyorsunuz. Gönülden bağlı bir dostluğunuz var. Ben gurur duyuyorum. 3 günlük dünyada niye böyle olmasın, değil mi? Birbirimizin işini kolaylayacağımız, hayatımızda yol arkadaşlığı yapacağımız ne güzel dostlarımız var. Çok şanslıyız.
1: Senin sayende.
0: Estağfurullah. Senin sayende. Ben de sizlerin sayesinde çok güzel dostluklar edindim. Bazı zorlu yollar güzel bağlantılar kurdurtturdu sanırım, değil mi? Belki ben bu kadar sıkışmış şeyler yaşamasaydım, sizlerden destek istemeseydim, bu kadar da güzel insanlar bir araya gelmeyecektik. İyi ki de öyle şeyler olmuş diyorum.
1: Allah her daim yardımcın olsun. Biz her zaman senin yanındayız.
0: Teşekkür ediyorum. Biliyorum, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ayşegül ablam. Evet, o bizim yamuk dişimiz, fitne gülümüz, fitnatımız, her şeyimiz.
0: Onu da seviyoruz. Sizleri de, herkese o zaman selamlar diyoruz. Çok teşekkürler. Öpüyorum Zübeyir. Sağ olun. Hoşçakalın.

Nilüfer yazmış, ben de aradım Aygül, ulaşamıyorum, arkadaşım yoldayım diye herhalde. Ben de kutluyorum Aygül'üm, Ayşegül'ü diyor. Erhan yazmış, Aygül Hanım benim ID de 10.992. Söz senin de doğum gününü kutlayacağız Erhan. Yaban

kafa rahatlığının sırrı varmış arkadaşlar. Hiçbir olayı şahsi algılamamak gerekiyormuş. Yani direkt sana söyleneni bile. Eğer sana bu söyleniyor olsa bile, ne olursa olsun yani, ne yaşıyorsan yaşa. Söyleyesi varmış, sana denk gelmiş deyip takılmayacak mısın? Hayatta yaşanan her şeyi film seyreder gibi izleyip yabancı ve üstten bakarak enteresan ya deyip geçecek misin? Bunu gerçekten yapabilen var mı merak ediyorum. Aa, düşünsene sana sayıyor, söylüyor. Aa, enteresan. Çok ilginç.

0: S. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Dani Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Reklam.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim Radyo D'desiniz.
1: Aygül abla, ben kreşe gidiyorum.
0: Kreşe.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Günaydın Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın prensesim, günaydın Aygül'üm. Ankara'dan Aynur. Aygül, ben de senin sayende Nilüfer'i tanıdım. Sen çok şeye vesile olmuş birisin. Unutma diyor canım, ne güzel, çok mutluyum. Günaydın Aygül'üm benim demiş. Sevda da yazmış. ID 6018. Vay vay vay vay. Aygül'cüm günaydın. Bugün 40 oldum. İzmit'ten sevgiler. Elif öğretmen. Teraziler güzel gün görecek mi diyor. Teraziler inşallah tabii ki çok güzel zamanlar geçirip ve görecekler. İsmi güzel, kalbi güzel, burcu güzel, güzelim Ayşegül'üm demiş, neşe kaynağımız demiş. Günaydın Aygül'üm, benim ID 706 diyor. Vay! Tansel, canım Aygül'üm günaydın. Sayende sayısız güzel insanlar tanıdım. Muazzam bir dayanışmamız, gönül bağımız oldu sayende. Bir insan bunca yüreğe hayat nasıl dokunabilir demiş. Estağfurullah. Ayşegül'ümüz de iyi ki var. Yeni yaşı mucizelerle cip cici demiş, gelsin Ayşegül'ümüze. Peki ikinizin de adının Ay'la başlaması ve sonunda Gül olması güzeldi. Hep Gül'ün demiş Damla, sağ ol Damlacığım. Ne güzel ya, vallahi çok mutlu oluyorum. Böyle dostluklar içerisinde olmak, birbirimize kol kanat germek. O zamanlarda işte bu olayları yaşadığım zamanlarda çok zorlayıcıydı. İşte bilen biliyor vesaire. Yani kendime göre, herkesin hayatında kendine göre zorlayıcı şeyler vardır. Bu da, o da benim kendime göre olan şeylerimdi. O sırada böyle hemen bir işte sağ olsun o arkadaşlar Aygül için ne yapabiliriz diye bir grup kuruyorlar, bir araya geliyorlar, görüntülü konuşuyorlar, işte ne yapalım onun için, nasıl bir şey yapabiliriz, uygulamaya nasıl destek olalım vesaire vesaire böyle. Yani onların sayesinde hakikaten de büyümüş ve ilerlemiş bir iş oldu astromatik. Astromatik bir dayanışma diyorum ben ya, hakikaten tesadüfen olmadığını ve gerçekten de sadece benim hayatımda değil, sizlerin de hayatında önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Gerçekten olması gerekiyormuş, böyle olmuş. Her zaman her şey olması gerektiği gibi olur. Yüce Yaradan planı bizden çok daha farklı. Gerçekten kaderin üzerinde bir kader hakikaten var. Bazı şeyler açıklanamıyor sevgili dostlar. Böyle olması gerekiyor diyebilmek de büyük bir erdem. O zaman devam ediyoruz bir şey.

0: Ateşinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya damış.
1: Valla bu Instagram abonelik diye bir alan açmış şimdi. Instagram'da abonelik kısmını güzel kullanıyorum. Orada biraz böyle astrolojik olarak öngörülerimi, tahminlerimi ilerleyen günlerde işte ne yapabilirsiniz? Ama böyle kendi kendimize konuşuyoruz. Yani nasıl konuşuyoruz? Rahat konuşuyorum yani, çok rahat. Çünkü orada kalkıp da dışarıdan herhangi birinin seni görüp sana bir laf atması gibi bir şey yok. Güvenli bir alanda yürüyorsun. Adam sana belirli bir şey ödüyor, sembolik bir ücret ödeyip içeriye giriyor ve diyor ki ben diyor burada Aygül'e bunu ödüyorsam Aygül'den de bilgi alacağım, dinleyeceğim diyor. Her şey karşılıklı diyor. Böyle bir mekan yapmış Instagram. Çok da güzel yapmış bence. Şimdi orada mesela gün paylaştım. İşte depremle alakalı bir şey söylemiştim. Bu Venüs retrosu geldi. Depremlerle ilgili konulara dikkat edin vesaire. Birçok şeyi de burada radyoda da özel olarak söylemeye çalışıyorum. Söyleyebildiğim kadarıyla. Çünkü inanın kötü insan çok. Yani kime denk geldiğinizi bilemezsiniz. Yani biz de kendimizi korumak zorundayız. O geçenlerde fonlarla alakalı sizleri korumak için işte bu maddi konularla ilgili, finansal konularla bizim 3-5 kuruş para biriktiriyoruz, kazanıyoruz. Allah'ım işte neden yani böyle adamlar zaten neye doymuyorsunuz, paraya mı doymuyorsunuz? Milletin, devletin, halkın bizim 3-5 kazandığımız kuruşu da hani nasıl alır da şey yaparsınız gibi bir ifadede bulundu. Adamın biri beni gidip şikayet etmiş. Şikayet etme sebebi ne biliyor musunuz? Ben fakir demişim. Yani fakir olarak addetmişim 3-5 kuruşla diye. Düşünün bakın nereden hani nereden ne noktaya. Seni çünkü bedava dinliyor adam yani. Böyle öyle diyor ki ben bunu diyor, bir harcayayım diyor ya. Böyle bir dinleyeyim, dinliyorum zaten denk gelmişim şunu bir harcayayım diyor. Sonunun nereye gidebileceğini bilmiyor. Ya ben kadına işinden eder miyim? Hayatını mahveder miyim? Belki öyle söylemek istememiştir. Belki demek istediği o değildir. Hiç böyle düşünceler yok. Sıfır. O yüzden şeylere de kızmayın. Gerçekten hani yok ünlü insanlar, yok para toplamak için abonelik yapıyorlar, yok bilmem ne şöyle yapıyor. Hiç onlara ses etmeyin, olur mu? Dünyanın gidişinde kendini koruyamadığın ve güvenliğini alamadığın hiçbir şeyde var olamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden hani böyle çok konuşurken de çok doğru konuşamıyoruz. Çok istediğimiz gibi de konuşamıyoruz. Bu da bir gerçek. Çünkü insanlar müsaade etmiyor bu arada yani. Onu söyleyeyim. Bizi dinleyen iyisi de var, kötüsü de var. Yani her zaman sizler gibi iyisine denk gelmiyoruz. Anlayışlısına da denk gelmiyoruz. O yüzden ne dedim? 2030 senesine kadar İstanbul'la alakalı bence ben de büyük böyle bir daha bir depremin tekrarlanma olasılığını öngörüyor muyum? Evet görüyorum. İstanbul'da yaşamak bence zor ve İstanbul daha da kalabalık ve daha da gürültülü bir şehir olma yolunda gidecek. 2030 İstanbul'u bence çok başka bir İstanbul bizi bekliyor olacak. Başka yerlere göç edilmesi, başka yerlerde yaşanması gibi konular eğer planlarınız dahilindeyse 2030'a kadar bunu hayata geçirebilirsiniz. Bunu çok soruyorlar insanlar bana. Hani ne dersin Aygül diye. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani o zamana kadar bir plan yapabiliyorsanız ya o zamana kadar gücünüz varsa, imkanlarınızı geliştirebiliyorsanız bunu abonelikte de anlattım. Anlatacağım da daha detaylı ama hani o zamana kadar sizlerin de böyle bir arzu ve isteği varsa 2030'a kadar evet büyük şehirler çok bence artık eski şeyi vermeyecek. Göçlerin maalesef çok olacağını, iklim değişikliğinden kaynaklı çok büyük değişimlere gideceğini düşünüyoruz. Birçok astrolog da zaten öngörüyor. Dinleyenler, izleyenler çok iyi bilir.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. 14 yaşındaki bir çocuğun binanın enkazından sağ olarak kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırganın anne ve babası tutuklandı. Oyuncu Berna Laç'ın hakkında sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Moskova 70 füze ve 100'ü aşkın kamikaze drone'la Ukrayna'daki enerji ve yerleşim alanlarını vurdu, can kayıpları yaşandı. Başkent Kiev'de halk geceyi metro istasyonlarında battaniyeler üzerinde geçirdi. Ukrayna bu saldırıya yanıt olarak Rusya'nın petrol rafinerileriyle askeri poligonlarını misillemeyle vurduklarını açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Reklam.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel mesajlar geliyor. Aygül günaydın. 189 ID'yim diyor. Ben Meloş Akrep, yerle yeksan neşeli sesin sabah bana çok iyi geliyor. Sessiz takipçinim diyor. Fatma yazmış, ID'yim 834. Vallahi bravo ha. Ya dünyaya açılıyor astromatik. Türkiye'de ID'ler başlıyor. Düşünün. Bu nasıl bir gurur? Ya neyi görüyorum biliyor musunuz? İnsanların birbirini yargılaması ne kadar kolay. Dün bir kitap okuyorum. Kitap da çok güzel bir kitap. Aslında size şeyde paylaşayım, Instagram'da paylaşayım da bulursanız siz de alın o kitaptan. Diline sahip ol. Asıl şeyi o. Yani konuşma ve üslubunu nasıl düzeltirsin diye. Peygamber Efendimiz eşi demiş ki ya bak bu kadın eteği uzun kadın geliyor demiş. Peygamber Efendimiz de demiş ki hemen yere tükür demiş. O da niye demiş, çabuk demiş tükür demiş, dedikodusunu yaptın demiş. Ve et parçası tükürmüş o sırada. Yani rivayete göre böyle anlatılıyor. Ve sonra çok korkmuş ve bunu her yerde anlatmış. Düşünebiliyor musunuz? Bakın sadece eteği uzun demekle yapmış olduğunuz o kişiselleştirmeyle dinimizde aslında bizden beklenene bir bakın. Yani sen başka bir kişinin aslında etini yiyorsun diyor ya hani. Ne kadar acı verici dedikodusunu yapmanın daha tabiri nasıl olabilir ya? Bir Müslümanın Müslümanlıkta anlatılan en güzel tabirlerden biri, nasıl anlatılsınlar yani? Bunun kötülüğünü, fenalığını, acımasızlığını başka birinin dedikodusu olarak, ya sadece kişiselleştirmek bile eteği uzun demek, işte ne bileyim boyu kısa demek bile, onu yargılamak bile, onun o bulunduğu durumda bir şeyi söylemek bile ne kadar acı verici arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz acaba? Yani biz bu hayatı nasıl yaşıyoruz acaba? Böyle oturuyorum, sonra düşünüyorum kendi kendime. Ah Aygül diyorum, neler yapıyoruz, ne hatalar yapıyoruz. Biz gerçekten hani öbür tarafa ne kadar temiz gideceğiz ya da ne kadar günahsız gidebileceğiz? Ya mümkün değil ya. Bu dünya gerçekten çok günahkar ve çok da seni günahkar yapmaya zorlayan bir dünya. Her şeye rağmen temiz kalabilmek, her şeye rağmen saygını koruyabilmek, ahlakını koruyabilmek ne kadar büyük bir güç istiyor arkadaşlar ya. Hani bu kadar güçlü müyüz gerçekten? Allah içimize bu gücü versin bence. Yani bu kadar kalleşliğin, bu kadar kötülüğün, bu kadar arkadan vurmanın olduğu bir yerde insanların birbirini yargılaması ne kadar kolay oluyor. Bir kusuru görmek, bir yanlışın üstüne konuşmak, ben olsam yapmazdım demek. Peki birinin mahcubiyetini büyütmeden ona doğruyu göstermek, işte o zor. İnsanın hatasını herkesin önüne sermeden elinden tutabilmek zor. Şu zor olan şeyleri biraz başarabilsek birbirimize ne güzel geliriz aslında. Bazen etrafıma bakıyorum, çok büyük bir boşluk görüyorum. Herkes konuşuyor ama kaç kişi gerçekten dinliyor sizce? Herkes bir şey öğretiyor ama kaç kişi karşısındakini anlamaya çalışıyor? Özellikle çocuklarımız arasında, aynı evin içinde yaşıyoruz. Onların neye üzüldüğünü, neyden korktuğunu, kendilerini nerede yalnız hissettiğini bazen bilmiyoruz. Değil mi? Bence çok tuhaf şeyler oluyor ya. Biraz uyanmamız lazım.

0: yollansam sakta.
1: Şimdi son dönemlerde okullarda yaşadığımız olaylara çok üzülüyoruz. Ben artık seslendirip konuşamıyorum bile. Gerçekten çok üzülüyorum ki bu yaş noktasında da bir çocuğumun olmasından dolayı tüylerim diken diken oluyor. Benim de çocuğum sürekli telefonda bu arada. Tabii ki teknolojiyle ilişkilerine sınır koyacağız. Uykularını, derslerini, arkadaşlarını, hareket etmelerini koruyacağız. Ama ekranı kapatırken de çocuğumuza nasıl bir hayat kapısını açtığımıza da bakmamız lazım. İşte burada benim gözlemlerim şu sevgili dostlarım. Sohbet var mı hayatta? Birlikte gülebilmek var mı? Yanlış bir şey söylendiğinde aşağılanmadan konuşabilmek var mı? Çocuk okuldan geliyor, bugün bir şey oldu diyor. Daha cümlesini bitirmen sen de kesin bir şey yapmışsındır diye karşılıyoruz. Bir derdini anlatıyor, buna mı üzülüyorsun diye zorbalıyoruz. Bir hata yapıyor, geçmişte yaptığı bütün hataları önüne koyuyoruz. Sonra da neden bizimle konuşmadığını merak ediyoruz. Belki önce kendimize şunu sormalıyız. Benim yanımda bir insan rahatça hata yaptığını söyleyebiliyor mu? Çocuğum bana geldiğinde çözüm bulacağımızı mı düşünüyor, azar işiteceğini mi? Kusur örtmek, yanlışı görmezden gelmek değildir. Bunu düzeltmemiz gerekiyor ama seni kimsenin önünde küçük düşürmeyeceğim diyebilmektir. Çocuğun davranışına sınır koyarken kişiliğini incitmemektir. Yaptığın şey yanlış demekle senden zaten bir şey olmaz demek arasında koca bir hayat vardır. Bu ikisi arasında inanılmaz şeyler inşa edersiniz. Bir de bizim elimizde telefonlar var tabii baktığınızda. Çocuğa bırak artık şunu derken gözümüz hala kendi ekranımızdaysa söylediğimiz söz havada kalıyor. Sofrada onu dinlerken eğer bildirimlere bakıyorsak, videolara bakıyorsak bizden gördüğü şeyin ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor değil mi? Bütün sorumluluğu anne babanın omzuna yıkmak da doğru olmaz. Çocukların dikkatini sürekli çekmeye çalışan bir dijital dünyanın içindeyiz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Bu yüzden yalnızca kızmak yetmiyor. Düzen kurmak, sınırları takip etmek, birlikte başka uğraşlar bulmak gerekiyor. Bazen de kurduğumuz düzen işlemiyorsa sanırım yardım istemek gerekiyor arkadaşlar. Biz de yoruluyoruz, sabrımız taşıyor, yanlış cümleler kuruyoruz, tahammülümüz olmuyor anneler babalar olarak. O zaman da az önce seni kırdım, öyle konuşmamalıydım diyebiliyor musunuz? Diyebilmeliyiz bence. Hadi şimdi herkes çocuklarına mesaj atabiliyorsa atsın. Seni seviyorum, iyi ki varsın, hayatımdasın, sen çok güçlü bir çocuksun.

0: Bey'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı telefon görüşmesi yaparken neden evin içinde dolaştığını kendisi de bilmeyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Canımın içi iki gözümün çiçeği, bugün Ayşegül'ümün doğum günü, iyi ki doğmuş diyor. Ve sen Aygül'üm böyle görmeden dost olmayı, iyiliği sen bize öğrettin, çok teşekkür ederiz demiş. Canım benim ne güzel, sağ olasın. Dedim ki sabah içimden çocukları arabada faydalı bir şeyler dinletsem, hep kendimi düşünüyorum. Lay lay lay dedim. Aygül Aydın dinlemem lazım. Sesi yeter bana, iyi gelir. Ben iyi olursam herkes iyi olur dedim. Sonra Aygül Aydın dinlemeye devam ettim. Bir baktım ki Aygül Aydın hem çocuklarıma hem eşime hem bana aynı anda hitap eden bir anlatımla, hem bireysel hem toplumsal, hem de aile hem de pedagoji, hem psikoloji demiş, hem maneviyat, hayatın en sevdiğim renklerini elime sihirli bir değnek gibi almış önüme koymuş diyor, gökkuşağı çiziyor. Ne güzel anlatmışsın ya, canımın içi. Çok teşekkür ederim. Herkes duyması gerektiği nasibi alıyor hayatım. Çocukların da bunu duyması gerekiyordu. Eşinin duyması gerekiyordu. Sen ne kadar istersen iste. O radyoyu ayarlasan da, şimdi Aygül konuşacak, hadi gel planlayalım desen de, inan bana onu bile beceremeyebilirdik. Herkes duyması gerektiğini duyuyor. O radyoyu bile çevirdiğinizde karşınıza çıkan radyocu ya da karşınıza çıkan şarkı asla bir tesadüf olmuyor. Tabii bunu da anlayabilenler, öyle diyelim. Her şey nasip arkadaşlar. Herkes anlayabildiği kadar var bu hayatta. Anlayamadığı tarafta yok maalesef. Bu da bir gerçek. O yüzden hayatı anlayan tarafında olmayı Allah nasip etsin bizlere inşallah. Anlayamayan tarafı çok kötü bence. Aygül günaydın. Bu kez de oğlum Ömer ve Yağız yanımda. Ömer dün çok ballandırarak anlattı merhaba dediğini. Yağız'a da merhaba der misin? İyi yayınlar diyor. Yağız günaydın.

Ay ne güzel, oğluna mesaj atmış. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Sen çok güçlü bir çocuksun, seni çok seviyorum anneciğim diye. Bana da ekran görüntüsünü göndermiş. Ay çok mutlu oldum, ne güzel. Ne kadar güzel, çocuklarımızın bizden istediği sadece şu küçük bir cümle.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: yapsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim 0549-204-104 WhatsApp hattımız, yazabilirsiniz. Günaydın Aygün'üm. Sabah kalkar kalkmaz radyoyu açıyorum. Oğluşu hazırlıyorum. Sendeyim, yoldayım. Yolda da sendeyim demiş. İş yerinde kahvemle birlikte Didem yine sendeyim diyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, aslan burçları bu dönemde çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Bakın, güneş tutulmalarını aslan burcunda yaşıyorsunuz. Bir kere bu konuda anlaşalım. Aslanlar, kovalar, hayatınızın en sıkışmalı dönemlerindesiniz. En zorlandığınız ya da en böyle kendinizi yorduğunuz, yorulduğunuz bir zamanda olabilirsiniz. Bir mesaj aldım, aklım gitti. Gitti. Ama ben şimdi burada güzel astroloji anlatırken böyle mesajlara ne gerek var yani? Astrolojik anlatıyorum ben burada. Hani aslanlar niye böyle...

böyle yaşıyor diye. Şimdi biri yazmış diyor ki ben şimdi sizi bir arkadaşımın tavsiyesiyle 3 gündür dinliyorum ama nasıl biri bu insan diye bir bakayım Instagram'a girdim diye yazmış. Instagram'a girip sonra da yaşınızı çok merak ettim. Kaç yaşında olabilir acaba diye baktım. 84'lü müsünüz? İnternette araştırdım. İnanamıyorum gerçekten 84'lü müsünüz? Benim ablamla yaşıtsınız ama inanılmaz ben şoktayım. Size en fazla 34-35 derdim demiş. Canım benim şimdi ben buna hediye vermeyeyim de ne yapayım ya? Ben şimdi buna hediye vermeyeyim de ne yapayım yani? Bir tanem yaz adresini ya 34-35. Hani 24-25 desen daha iyiydi. Şimdi ben bu iltifata dikkatim dağılmasın da nerem dağılsın? Gitti dikkatim. Ne yapıyordu aslanlar? Ha? Aslanlar ne yapıyordu ya? Canım bir tanem benim ya. Oturmuş beni düşünmüş, search etmiş de bakmış ben kaç yaşındaymışım da 34 görünüyormuşum. Bak 35 bile değil diyor. Hak etti kız bu. Ay yazık bir de diyor ki estağfurullah Aygül Hanım hediye için söylemedim. Hediye verdiğinizi bilmiyordum. Gerek yok. Ben ciddiyim. Gerçekten bravo maşallah deyin kendinize demiş.

bir şey söyleyeceğim. Daha fazla şimdi moralimi bir düzeltti de. Şimdi niye sanki 84 yaş mı yani? 42 yaş yaş mı arkadaşlar? Sanki çok mu şeyiz de tuhaf görünüyoruz? Ya yani bu da kırıcı. Bu da onur kırıcı. Hediyemi geri alıyorum. Yani ne 42 yaş yaş mı ya? Allah Allah. Sanki 34-35 görünüyorsunuz. Ne demek ya? Bu da kırıcı. Yeni ayıktım.

Aygül günaydın. Belediyelerin ev hanımlarını açtığı meslek edinme kurslarına gidiyorum. Bütün kursa astromatik uygulamasını indirip radyo dinletmeye öğrettim diyor. Aferin kız. Bak böyle böyle meslek edindireceğiz. Sorsunlar uygulamaya hangi meslek bana uygun, buraya boşuna mı geliyorum?

Aygül, bu yengeç erkekleri ne olacak demiş. Bilmiyorum canım ben. Ne yapayım yani? Bana ne? Allah Allah. Ne yapayım yani, yengeç erkekleri ne olacakmış? Otursun kendi dertlerine kendileri yansın ya. Ay bu arada yengeç burcu tanıdıklarım var. Onları tenzih ediyorum. terazi erkeklerini, yengeç erkeklerini tenzih etmem gerektiği şu an aklıma düştü. Tanıdıklar var. Öyle işte, siz o kadarını bilin. O kadarını bilin şimdilik yeter. Günaydın Aygücüm, 43 yaşındayım. Keşke bu aklımla olsaydım, hep hayat yeni başlıyor gibi. Tabii Katkın çok büyük, gözümü açtın demiş. Günaydın Yasemin, ben Kayseri'den. Aslanlar olarak Allah'ım buna da şükür. Allah'ım buna da böyle atlattık. Allah'ım daha kötüsü olabilirdi deyip deyip duruyorum diyor. Arkadaşlar, yani bir şey söyleyeceğim. Aslanlar maslanlar diyorsunuz. Biz koçlar, Satürn bize geldi. Bak bize Satürn koça girdi. Anlatabiliyor muyum? Bizim yaşadıklarımız bu koçlar. İnanın kendimizi o kadar zor tutuyoruz ki hayatla ilgili, insanlarla ilgili gördüğümüz ihanetler, sırtımızdan vurulmalar, yaşadıklarımızı anlatsak kitap olur. Ama farkındaysanız siz bir tane şikayet eden koç burcu gördünüz mü? Soruyorum. Buyurun. Bakın, en yakın arkadaşınız koç burcu olarak ben varım sizin hayatınızda. Bir kere beni şikayet ederken gördünüz mü? Hani söverken görmüş olabilirsiniz. Biz de kendimize göre delirdik, şükürler olsun. Bakın koçların yaşamadığı şey kalmadı. Bunu söylemek istiyorum. Bu 2026 senesi koçlar anlamadı ne olduğunu. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bir kere her şeyden önce borç içindeyiz. Borç batar.

Aygün şu an borçsuz bir burç mu var diyor. Vallahi arkadaşım bilmem. Sonuçta ben şu an iflas eşiğine gelen burçları söylüyorum. Koçlar, Satürn orada.

Satürn yüzünden çıldıracağım. Doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden. Ya hiç söylemiyorsunuz. Elalarını elalarını Allah versin. Belalarını niye çalmıyoruz biz? Aa! Mustafa yazmış. 2026 en şanslı burcu Koç diyordu. Oturmuş orada. Ne diyorsun Mustafa? Ha? Ne diyor Mustafa? Durduk yere Satürn'üm olmaya mı geldin şimdi? Ne diyeyim? İyi dileklerimi sundum. En felaket bizdik. Allah Allah. Ne yapayım Mustafa? Ne yapayım? Ne yapayım? Moralimizi mi bozsaydım?

0: yapma yavrucuğum.
1: Vallahi haklısın. Sanki dünyayı biz kurtaracağız Aygül. Koç burçları kurtaracak. Ben seni dinlemeyi çok seviyorum zaten. Tıpkı kendimi görüyorum. Mutsuzken bile kahkahalar. Ta ki yalnız kalıp ağlayana kadar. İzmir Karşıyaka'dan Ezgi. Sizi seviyorum. Sadece koçlar anlar. Yalnız kalınca ağlayan tek canlı biz koç burçlarıyız. Bunu unutmayın. Biz yalnız kalıyorsak ağlamak için kalıyoruzdur. Yalnızsak bizi yalnız bırakın. Ay çok komik. Ne alaka? Kel alaka.
2: Senin derdin dert mi ya canım? Benim derdim yanında.
1: Abla Tan Taşçı ne zaman yayına gelir? Canım Tan Venüs retrosu yaşıyor. Akrebi üstünde tepesinde. Şu an zaten Venüs akrep, akrepler almış başını gidiyor.
2: Kitap dergi okudukça yar giderek feminist oluyor. Eller yarın sararken.
1: Aygül işte kafayı yemeye ramak kaldı diyor. Koç burcuyum diyor. Yine de yarınlar yokmuş gibi alışveriş yapıyorum demiş.
2: Buraya kadarlara bir bakarak yine o aynı aptalla karar.
1: Ben size söyleyeyim bakın 2026 senesi en çok koçları yordu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Koçlar ve aslanlar. Perişan olduk. Vallahi bir de şu an Mars aslanda. Ben aslanlara da üzülüyorum. Aslanların da yorgunluğunu anlıyorum. Ama kimse koçlara laf söylemesin. Vallahi ya çok yorulduk. Bu nedir arkadaş? Satürn ne yapıyorsun kardeşim? Çekil artık bir git uzaklaş ya. Bir yürü git ötede oyna. Bu ne ya?

0: güzel olsun.
1: Kaç gün kalmıştı fan club? Şşt. Hey, benim fan club sayıyordu. Bana arada atıyor. Şu kadar gününüz kaldı Aygül Hanım diye. 600 bir kaç günümüz vardı bu Satürn'ün koçtan çıkmasına?

0: Allah arkadaşlar, ben saymam, zaman falan saymıyorum. 2,5 yıl falan yok hayatım. 1 yılı gitti zaten. 1 yılı gitti. Ben 1 yılını, ben 2026 yılını bitirmişim. Benim için ben 2027'yi yaşıyorum. Ben 2027 yılında bir koç burcu olarak temiz bir sayfa açtım hayatımda. Ve 2027'nin mükemmel geçeceğine inanıyorum. Ne kadar psikopat, manyak, aklını kaybetmiş varsa lütfen koç burçlarından uzak dursun ya. Vallahi yeter ya. Koç burcu başkanınız olarak koş. Aygül sanki Satürn koça girmeden önce normal bir hayatım vardı diyor. Doğru söylüyor kız. Vallahi bak doğru. Şu an çok ikna oldum. Bir öncesi de öyleydi sanki. Valla sanki bir öncesi de öyleydi. Dur bir düşünün peki. Sanırım daha fazla hissettim. Ya da artık çekecek, koç burcu olarak çekecek şeyim kalmadı. Tahammülümüz, heh buldum. Koçların tahammülünü azalttı.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. 14 yaşındaki bir çocuğun binanın enkazından sağ olarak kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırganın anne ve babası tutuklandı. Oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Moskova 70 füze ve 100'ü aşkın kamikaze drone'la Ukrayna'daki enerji ve yerleşim alanlarını vurdu, can kayıpları yaşandı. Başkent Kiev'de halk geceyi metro istasyonlarında battaniyeler üzerinde geçirdi. Ukrayna bu saldırıya yanıt olarak Rusya'nın petrol rafinerileriyle askeri poligonlarını misillemeyle vurduklarını açıkladı.
3: Radyo'da hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece. Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. DAB Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yatak'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yavaşla mutlu uykular.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

gidişat nasıl olacak koçlar? Hay Satürn koç, nasıl olacak bu gidişat? Aygül Mars Aslan'da yıkılmadım ama ayakta da değilim diyor. Aygül, senin astromatik uygulaman olmasa ben ayakta kalamazdım nokta demiş. Ah canım benim.

Efendim Radyo D'deyiz, Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Sabah uyanma heyecanım oldun Aygül, farkında mısın diyor. Ay çok mutluyum, ne güzel. Aygül'cim günaydın. Ben 47 yaşında bir balık burcu olarak her yaşın ayrı bir güzelliği, çekiciliği ve kişiye katkısı olduğunu düşünüyorum. Yaş aldıkça daha güzelleşiyoruz. 2027'de evlenip mutlu olmayı niyet ediyorum. İnşallah hayatım, inşallah. Allah sana ruh arkadaşını, ruh dostunu, yol arkadaşını 2027 senesinde karşına çıkarsın. Diyelim. İyi insanlarla karşılaştırsın. Bir koç olarak ilişki, iş, para hepsinden darbe aldım. Ama sağlığımız yerinde, sevdiklerimizin canı sağ. Çok şükür bugüne Aygül'üm, aynen öyle, buna şükrediyoruz. Aygül'üm günaydın, ben Bahar. Tekirdağ'dan ben retro... Satürn, Netro bilmem ama sobalar kalkınca doğmuşum ama etrafımda herkes ikizler kadını olduğumu söylüyor. Ben neyim ya? Çok çok merak ediyorum. Hayatım, boğa burcu da olabilirsin. İzmir'den günaydın Burçin, ben Aygül'ün balık burcuyum. Satürn balıkta, hayatım kaymıştı. Sonra her şey düzeldi şükür. Tek bir şey dışında hiçbir şey kalıcı değil sayenizde. Yolumuza ışık olup bizi aynı frekansta buluşturduğunuz için teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. 20 yıllık mühendisim, ikizler burcuyum, yükselenim Oğlak. Meslek hayatımda ilk defa 2026 yılında işsiz kaldım. Bu yıl bildiğin içimden geçti diyor. Bu yılı sormayalım. Bu yıl evet gerçekten. Aygül'üm astromatiğe sordum. Satürn beni neye hazırlıyor dedim. Birinci evine gelecek. Bilinçaltını temizlemen gerek dedi. Vallahi yükselen boğaları mahvetti diyor. Arkadaşlar buradan boğa burçlarına sesleniyorum. Ayağınızı denk alın. Bak sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, ayağınızı denk alın. Zaten başınıza gelmeyen kalmadı. Önemli olan nasıl girdiğiniz. Yani Satürn'ü nasıl karşıladığınız çok önemli. Ne kadar hazırsınız? Ben bildiğiniz gibi çok hazır girdim. Konuşmak istemiyorum. Ağlayacağım gerçekten. Çok kötüydü. Eşim boğa burç yorumunu okudu. Eşinize pat pat her şeyi konuşun artık yazıyor dedi. Ben de yalandır o, Aygül Aydın oku dedim. Hürriyet'te yazıyor dedim. Kem küm yok dedi. Aygül değil o dedim. İyi demiş miyim? Köle olamayan aslan, selam diyor. Londra treninden günaydın Aygül'üm demiş. Canım good morning. Londra treninden Aygül Aydın with good morning.

Aygül Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar. Aygül Hanım, ben de sessiz sedasız dinleyicilerinizden biriyim. İsmim Bilgin. Sizi şahsen tanımıyorum lakin kalbi çok güzel bir insan olduğunuzu gözlerinizden ve veda sözlerinizden belli ediyorsunuz bence. Bendeki karşılığınız, felsefi yönünüz, eğitici ve öğretici tarafınızın yanı sıra isimlendiremediğim mükemmel bir karakteriniz ve duruşunuz var. Örnek alınması bir insansınız. Sizi yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, saygılarımla. Bu arada Akrep Burcu'yum, onu ne yapacağız demiş. Arka sokaklarda neler oluyor Bilgin Bey? Dolayısıyla

0: yalanın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm şeyle devam ediyor. Tüm şeyiyle, şuyuyla, heyecanıyla. Mesajlar geliyor. Şeyiyle, şuyuyla, oyuyla, buyuyla devam ediyor. Şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun. Bu işe ilk başladığım gün hatırlıyorum. Ben Fatih Bey'in odasına gelmiştim. Dedim ki Fatih Bey, ben belediyeden ayrıldım dedim. Akşam yayın yapıyordum. O da dedi ki bana, gerçekten mi? Hayret, sen orayı bırakmıyordun. Onlar bana çok ısrar ediyorlardı. Bırak gel şurada tam yayın yap. Ratinglerin çok iyi gidiyor. Eğer tam yaparsan çok daha güzel olacak. Ama ben hayır belediyeye gidiyorum. Kart basıyorum, olmaz. İhaleler yapıyorum, işlerim var. Falan filan böyle bir belediye aşkıyla yanıp tutuşuyordum işte o zamanlar. Sonra neyse, çok şükür Allah razı olsun, başkan kovdu. Dedi ki kendimden daha fazla ünlü biriyle çalışamam dedi bana. Ben de dedim ki tamam, öyle diyorsanız kendine başka yer bul, git dedi, ben çalışmak istemiyorum dedi. Neyse, tabii benim için acı verici zamanlardı. Başlarken de böyle Fatih'e dedim ki, vallahi Fatih'im ya, yani tamam dedim, başlayalım dedim ama sanırım dedim devamda etmem ya dedim. Yani ne olacak ki dedim, yani nasıl olacak ki dedim falan, böyle kendi akışında bir şey, kendi akışında gidiyorsa yolunu buluyor. Sen bir başla dedi ya, aman dedim, en iyi yaptığım iş başlamak. İyi başlarım dedim. İnşallah iyi de sonlandırırım dedim. Vallahi kaç yıl oldu arkadaşlar ya. Yani zaman öyle bir geçiyor ki, Allah seni ait olduğun yere öyle bir getiriyor, koyuyor ki. Tabii insan soruyor o geçen günlere, yanan canına. Hesap günü var, hesap diye bir şey var. İnsan bazen durup da bu yaptığım benden sorulmaz mı diye düşünmez mi diyorum mesela. Birinin hakkını yerken, birinin kalbini bile bile kırarken, doğruyu bildiği halde işine geldiği için susarken hiç mi korkmaz insan diyorum. Ben buradan sıyrıldım ama bunun bir de Allah'ın huzuru var. Hiç mi demez insan diyorum ya. Her şeyi kanuna, kurala, bir açıklamaya uydurabilirsiniz de. Peki vicdanınıza ne diyeceksiniz? Kimsenin görmediği yerde yaptığınızı Allah'ın gördüğünü de mi unutuyorsunuz mesela? Bir insanın çaresizliğinden faydalanmayın, olur mu? Size güvenmiş olmasını onun hatası haline getirmeyin mesela. Benim en korktuğum şeylerden biridir. Bir insanın bana güvenmiş olması onun hatası haline gelmemelidir. Emeğini alıp karşılığını vermemeyi akıllılık sanmayın. Birinin sustuğunu görünce de demek ki yaptığım yanıma kaldı demeyin. Belki yoruldu, belki kendini anlatmaktan vazgeçti, belki de sizi Allah'a bıraktı. Hepimiz hata yaparız ama hatayı fark edince durmak var. Bir de bile bile devam etmek var. Özür dilemek var, hakkını teslim etmek var, ben burada yanlış yaptım diyebilmek var. Bunları yapmak için hala da vaktimiz var. Varken neden bu kadar direniyoruz? Ne dersiniz?

Ben korkuyorum mesela bir gün bütün mazeretlerimin bitmesinden korkuyorum. Yani sizde de hiç olmuyor mu? Hani hep bir mazeretimiz var ya hayata karşı. Kendime haklı gösterdiğim şeylerle olduğu gibi yüzleşmekten nereye kadar kaçacaksınız sanki? O yüzden insan başkasına hesap sormadan önce bence dönüp kendine hesap sormalı. Ben bugün kimin hakkını üzerimde taşıyorum? Kime borçlu bir özrüm var? Neyi düzeltmeye gücüm yetiyor ve hala düzeltmiyorum? Belki de bunu sormak lazım. Hesapla. Allah hepimize hesabı sorulmadan önce kendini hesaba çekebilecek bir vicdan versin. Öyle vicdanlı insanlarla karşılaştırsın. Bazen de vicdansızlarla karşılaşacaksınız. Benim gibi. Benim karşılaştığım gibi. Onlar sayesinde olmanız gereken yere geleceksiniz. Çünkü bu işi en iyi vicdansızlar yapıyor. Ama bu da bir gerçek. Vicdansızlar olmasaydı biz iyi insanlar da olmamız gereken yerlere nasıl gelelim ki? Bizi kim nasıl getirsin? Onlar sayesinde getiriyoruz. Hayat hep hesap kitap arkadaşlar. Hesap kitap mutlaka bir yerde denklenecek. Aklınızı başınıza alın. Doğru, dürüst, iyi yaşayın. Akıllı fikirli yaşayın. Öyle deli dana gibi elinizi kolunuzu sallayarak şişeleri devire devire insanların canını yaka yaka çıldırmış gibi yaşamayın. Akıllı olun. Hayat ve en azından Müslümanlık ve Yüce Rabbim bizden ne diyor? Akıllı kullarım diyor. Akıllı kullarından olun. Akılsızlardan olmayın. Merhametli ve vicdanlılardan olun. Olması gereken size zaten gelecektir. Size yakışacaktır. Size yakışan size zaten gelecektir. Sizin olan sizindir. Gelir. Öyle ya da böyle gelir. Hiç şüpheniz olmasın. Gelmeyecek de gelmiyor bu arada. Onu da ekleyelim. Olmayacak da olmuyor yani. Hiç zorlamanın da bir anlamı olmuyor. Denediğim böyle bir iki bir şey var, yok değil. İleride belki anlatmam, kısmet olursa anlatırım. Ama şu an değil. Zorladığım şeyler oldu. Vallahi oldu. İnanın çok oldu. Olmayınca da olmuyor yahu. Vallahi neyi yaparsanız yapın olmuyor. Aygül, çok güzel konuştunuz. Harika bir insansın. Çok teşekkür ederim. O kadar iyi geldi ki demiş. Estağfurullah hayatım, ne demek. Sana da şifa olsun inşallah. Bana sabır, çünkü elimden bir şey gelmiyor. Neler söylediysem hiçbir şeyime uygulamadı. Oğlunu da dinledi. Uzaktan olacak, izliyorum Aygül bakalım demiş. 2017'de evlendim, 2024'te ayrıldım. Keşke seni daha önce tanısaydım. 6 yıldır seni takip ediyorum. Çok katkın oldu hayatıma. 2026 çok şükür daha iyi. Sağlık olsun. Gerisi bir şekilde halloluyor demiş Zeliş. Valla ne başardıysan sen başardın Zeliş. Aygül Hanım günaydın. Size bir şey söylemek istedim. Çok değer verdiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle sizi ve astromatiği dinlemeye başladım. Artık 8. haftamdayım ve bu süreçte hem sizin hem de astromatik uygulamasının hayatıma ne kadar büyük bir katkısı olduğunu anlatamam. Bu süre içerisinde tam 11 kilo verdim. Üstelik bunu kendimi zorlamadan son derece sağlıklı bir şekilde başardım. Hatta yükselenim ve ay burcum koç olmasına rağmen, Venüs retrosuna rağmen bile düşmemeye, dengemi korumaya çalışıyorum. Bir kez daha anladım ki hayat gerçekten çok güzel. Yeter ki kendimizi sevmeyi, kendimize değer vermeyi ve hayatın güzelliklerini görmeyi bilelim. Her şey için size gönülden teşekkür ederim demiş. Farkında bile olmadan o kadar çok insanın hayatına dokunuyor. O kadar çok iyiliğe vesile oluyorsunuz ki keşke bilseydiniz demiş. İyi ki varsınız demiş. Estağfurullah. Hiçbir şey yapmıyorum inanın. İnanın hiçbir şey yapmıyorum. Olması gereken oluyor. Sadece böyle ilham olmak, ışık olmak. Bir kitaptan, bir cümleden, bir kelimeden Allah vesile kılıyor. Ben de ne şanslıyım ki o vesile kıldığı kullardan biri olarak seçilmişim. Burada sizde çok fazla insana ulaşabilme şansım var. Ne güzel. Allah bunu korumayı nasip etsin. Şımarmamayı nasip etsin. Ego yapmamayı nasip etsin. Daha bunların sınavları var. Allah bu sınavlardan da geçirmeyi, güzel geçmeyi nasip etsin. Zor. İnanın çok zor, kolay değil.

0: kadar romantik konuşmaların üstüne biri bana şey yazmış. Aygül, ben göz kapağı ameliyatı olmak istiyorum. Senin de göz kapakların diyor şey düşük. Sen de düşünmedin mi hiç? Çok şeker ya. Hayatım, beni niye karıştırıyorsun? Benden ne istedin yani? Benden ne istedin? Ne yapacağım benim göz kapaklarımı? Ben göz kapaklarımdan mutluyum. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben göz kapaklarıma bir şey gülünce bak gözlerim üstüne geliyor ya. En sevdiğim nokta orası mesela. Orayı çok seviyorum. Allah rahmet eylesin, dedeme benzetiyorum. Valla dedemin de göz kapaklarıyla çok benzer. O da güldüğünde sıcacık gülerdi böyle. Yani ben seviyorum ya. Ta ki daha fazla düşene kadar herhalde. Daha sonra düşerse bakarız. Yani teknolojide gelişmiş olursa bakarız.
1: Sen de az çok fark etmişsindir. Bendeki değişikliği, seni seviyormuşum gibi rol yapma.
2: Lin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D.
2: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın için.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'desiniz efendim, Aygül Aydın'la. Günaydın, günaydın Aygül Hanım. Yürüdüğünüz yol kolay olsun, kalbimiz hep hafiflikle dolsun diyor. Güzel güzel konuşunca siz diyor, şimdi diyor bir yazı geldi aklıma, onu diyor okuyabilirsiniz. Her ne olduysa iyilik içindir. Her ne oluyorsa oluyor iyilik içindir. Her ne olacaksa olacak iyilik içindir. Neden kaygılanıyorsun, neden korkuyorsun? Seni kim öldürebilir? Ruh ne doğar ne de ölür demiş. Ne kaybettin, neden gözyaşı döküyorsun? Yanında ne getirmiştin ki ne kaybettin? Ne üretmiştin ki ne yok oldu? Doğduğunda hiçbir şey getirmemiştin. Her neye sahip olduysan hepsini Allah'tan aldın. Her ne vereceksen onu Allah'a vereceksin. Boş ellerle geldin, gene boş ellerle gideceksin. Bugün senin olan şeyler dün başkasınındı. Aynı olanların yarın başkasının olacağı gibi demiş. Aygül'üm günaydın, ben teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Siz farkında değilsiniz ama dokunuyorsunuz bizlere. Sadece şunu sormak istiyorum, nasıl baş ediyorsunuz olmaması gerekenleri oldurmaya çalışırken? Canım bak, o konuya hiç girmeyelim. Sıradaki şarkı düm tek tek tek, düm tek tek tek, bırak bırak oraları.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yüz gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

Arkadaşlar şu evlilik işine de el atacağım. Gerçekten sizleri hayırlı uğurlu kısmetlerinizle görücüusulü.com diye bir şeyden, bir uygulamadan artık hani böyle ben karar vereceğim. Vallahi yani böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Doğru eşleştirmeleri astrolojik olarak yapmamız gerekiyor. Herkes bulsun ruh eşini ya. Herkes bulsun oyun arkadaşını. Herkes eğlensin, mutlu olsun, keyifli olsun. Tabii ki hayat yalnız yaşanmaz. Ama bak diyor ki değişik.com. Evet, değişik yapacağım sizi. Ay, hiç unutmuyorum. O değişik olayını hatırlıyor musunuz? Eve gelen yardımcı ablaya. Telefonda saatlerce bir adamla tartıştı. Ne diyor? Nerede bu? Böyle mi? Dedim ki abla niye bağırıyorsun? Ne oldu dedim ya. Ya dedi beni biriyle dedi tanıştırdılar dedi. Artık evlen dediler dedi. Yalnız geçmez ömür dedi. Dedim ki tamam ne güzel ne oldu? Adam utanmaz ilk görüşmede bana hadi gel değişik olalım dedi diyor. Ay yarım saat buna gülmüştüm ya. Dedim ne diyor? Değişik olalım diyor. Ya ay Allah'ım ya, bu kadar romantik bir müziğin üstünde bunu anlatıyorum. Yani ayrı bir değişiklik bende. O yüzden ben değişik, uygulamamızın adı değişik. Değişik.

Astrolojiyle inanmayan eşim bana evlilikte burçların uyumunu atıyor diyor. Bak diyor, ikizlerle akrep uyumluymuş. Harika dedim, ne diyeyim Aygül diyor ben de. Erkeklerin hep aklı sonradan başlarına geliyor hayatım. Şu an mı bakmak aklına gelmiş? Selam söyle, astrolog selam söyledi de. Onlara hep sonradan şarkısını armağan ediyorum.

Arkadaşlar gerçekten yani astrolog olmanıza gerek yok. Teknoloji çok ilerledi ve bunun bir parçası da astrometrik uygulaması gerçekten. Yani çok rahat bir şekilde çevrenizdeki insanlara bile bakabilirsiniz. Ya biri yazmış, bir astrolog arkadaş yazmış. Hakkınızı helal edin Aygül Hanım. Oradan indirip harita bakıyorum ve para kazanıyorum diyor. Yani insanların haritalarına bakarak, oradan okuyarak ve anlatarak hakikaten para bile kazananlar var. Helal hoş olsun. Sizin hangi işinizi kolaylaştırıyorsa hakkım helal hoş olsun. Hiç asla öyle bir şeyim yok. Fazlasıyla güzellikle size şifa olsun. Tek dileğim o. İşinizi gücünüzü kolaylaştırsın. Yolunuza ışık olsun. Daha ne isterim ki ben? Bir kişiyi bile kazansam, bir kişi bir kişidir.

Evet efendim, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bazen düşünüyorum, insan bir başkasının canını yakarken nasıl bu kadar rahat olabiliyor? Gece başını yastığa koyduğunda hiç mi aklına gelmiyor? Ben bugün birini üzdüm, birinin hakkını yedim, canını yaktım. Bana güvenen bir insanı hayal kırıklığına uğrattım diye hiç mi içi sızlamıyor acaba? Hesap diye bir şey var arkadaşlar. Bu hayatın bir de hesap günü var. İnsan arada bir durup bütün bunlar benden sorulmaz mı yahu diye kendisine sorması gerekiyor. Sorsun kendisine insan. Bunu söylerken kendimi de dışında tutmuyorum bu arada. Hepimizin dönüp bakması gereken davranışları var. Bazen öfkeyle ağzımızdan bir söz çıkıyor. Bazen kendi derdimize düşüp birinin halini göremiyoruz. Bazen de haklı olduğumuzu öyle inanıyoruz ki karşımızdakini incitmeye hakkımız var sanıyoruz. Ama yok, haklı olmak bir insanı istediğimiz gibi yaralayabilmek demek değildir. Bunu anlamamız gerekiyor. Düşünün, birinin size anlattığı derdi gün geliyor en zayıf yerinden vurmak için kullanıyorsunuz. Oysa size anlatırken güvenmişti bu insan. Bu insan beni anlar demişti. İnsan biraz da o güveni düşünmez mi ya? Bir tartışmayı kazanmak uğruna birinin bir daha kimseye içini açamamasına sebep olmaktan çekinmez mi ya? Sadece soruyorum ya, bir düşünün yani. Birinin emeğini görmezden geliyoruz mesela, verdiği yılları, uykusuz kaldığı geceleri, yetiştirmeye çalıştığı işleri, sonra tek bir cümleyle geçiyoruz. Ne yaptı ki zaten diyoruz. O cümlenin karşı tarafta nereye dokunduğunu bilmiyoruz. Belki o insan hayatında ilk kez bir işe bu kadar inanmıştı. Belki bütün gücünü oraya vermişti. Belki duyacağı küçücük bir teşekkürle yeniden ayağa kalkacaktı. İnsanları ayakta tutan şey bazen çok küçük oluyor. Bir eline sağlık, bir seni seviyorum, seni anlıyorum, bir merak etme, hakkını vereceğim, bir de ben buradayım demek oluyor. Ve bazen bir insanı yoran büyük bir olay bile olmuyor. Sürekli küçümsenmek oluyor. Sözüne değer verilmemek oluyor. Her defasında kendini anlatmak zorunda kalmak oluyor. Bir süre sonra konuşmayı bırakıyor insan. Biz de sanıyoruz ki mesele bitti, kapandı. Bitmiyor mesela. Bir insanın mecburiyetini görmek bize daha dikkatli davranma sorumluluğu veriyor ya da vermelidir. Nasıl olsa gidemiyor diye üstüne gitmek, nasıl olsa bana ihtiyacı var diye hakkını geciktirmek, nasıl olsa sesini çıkaramaz diye onu ezmek, bunları insan kendi vicdanına nasıl anlatır ben bilmiyorum. Çünkü günün sonunda kendimizle kalıyoruz. Kalabalık dağılıyor, telefonlar susuyor, kapı kapanıyor. Kim olduğumuzu biraz da o sessizlikte biliyoruz. Gün içinde herkese anlattığımız hikayenin eksik yerlerini biz biliyoruz. Nerede haksızlık yaptığımızı, hangi sözü bilerek söylediğimizi, kimin hakkını teslim etmediğimizi bir biz biliyoruz, bir de Allah biliyor.

Efendim o zaman ne yapalım? Hadi bugün bir yerden başlayalım. İçimizde beklettiğimiz o özrü söyleyelim. Ertelediğimiz o hakkı teslim edelim. Belki de hayatımızda biraz burayla alakalı konuları düşünmemiz gereken dönemlerdeyiz. Venüs retrosu var. Kırıcı bir cümle ağzımıza geldiğinde bir nefes alalım. Bunu söylersem ne kazanırım, karşımdaki ne hisseder diye düşünelim. Akşam olduğunda kendimize dürüstçe soralım. Bugün kimi incittim, neyi daha iyi yapabilirdim? Yarın neyi düzelteceğim diye soralım, olur mu? Allah hepimize kendi yanlışını görebilecek bir açıklık, kabul edebilecek bir cesaret versin. Hakkımızı ararken ölçümüzü, üzülürken merhametimizi koruyabilelim. Kalbimiz yorulduğunda onu yeniden toparlayacak güzel insanlarla karşılaşalım. Sizleri çok seviyorum. Geriye baktığımızda yalnızca neler başardığımızı değil, o yolda insanlara nasıl davrandığımızla da içimizi rahat ettirelim. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina kısmen çöktü. 14 yaşındaki bir çocuğun binanın enkazından sağ olarak kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan saldırganın anne ve babası tutuklandı. Oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Moskova 70 füze ve 100'ü aşkın kamikaze drone'la Ukrayna'daki enerji ve yerleşim alanlarını vurdu, can kayıpları yaşandı. Başkent Kiev'de halk geceyi metro istasyonlarında battaniyeler üzerinde geçirdi. Ukrayna bu saldırıya yanıt olarak Rusya'nın petrol rafinerileriyle askeri poligonlarını misillemeyle vurduklarını açıkladı.
1: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Sibel Can'la ve APO ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese günaydın, iyi sabahlar. 8 Ekim Perşembe günündeyiz ve Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım harika parçalarla. Birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Bu kez Berkay Radyo D'de konuğumuz oluyor. Aslanlar doğuyor, şimdi bize eşlik ediyor. Madem...

Duydunuz mu ilginç haberi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yapay zeka doktor muayenesi olmadan ilk kez yeni bir reçete yazmaya başladı. Uygulama şimdilik sadece 18 yaş üzerindeki hastalarda deniliyormuş. Hafif ve orta dereceli akne tedavisiyle sınırlıymış ve hastalar yüzlerinin fotoğrafını yüklüyorlar. Yapay zeka cildi analiz ediyor ve uygun tedaviyi belirleyerek reçeteyi eczaneye gönderiyor. Sistem şu anda Utah'taki bir yıllık pilot program kapsamında test ediliyormuş. Ama zaten birçoğumuz artık yapay zekayı da soruyoruz birçok şeyi. Sağlık konusunda da soruyoruz. Sormamak da lazım aslında. Daha doğrusu çok fazla güvenmemek lazım ama gidişat buraya doğru gidiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek, merak ediyorum. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Radyo D'de dinledik, az sonra Yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Bugün tarihte neler olmuş diye şöyle bir göz attım baktım. 8 Ekim biliyorsunuz ve bugün mutfakların vazgeçilmezlerinden mikrodalga fırının doğum günü sayılıyor. 8 Ekim 1945'te Amerikalı mühendis Percy Spencer mikrodalga fırının patent başvurusunu yapmış. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı diye sorabilirsiniz. Aslında tesadüfen ortaya çıkmış. Spencer radar cihazları üzerinde çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark ediyor ve bu makineyi mikrodalga fırını yapmaya karar veriyor. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Bugün yemeklerimizi böyle dakikalar içerisinde ısıtabiliyorsak bunu eriyen bir çikolataya borçluyuz diyebiliriz. Radyo D burası. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Sosyal medya trendlerine baktım az önce. TikTok'ta tek kelimeyle cevap ver diye bir akım yayılmaya başlamış. Kullanıcılar sevdiği birine, annesine, babasına ya da yapay zekaya sana bir soru soracağım, tek kelimeyle cevap ver diye yazıyor ya da soruyor ve gelen yanıtları paylaşıyor. Sorular giderek kişiselleşiyor bu arada. Tek kelimelik cevaplarsa kimi zaman uzun açıklamalardan daha dürüst duruyor. Peki siz bu soruyu kime sorardınız diye ben size sorayım. Tek kelimeyle cevap verin. Sıradaki parçayı da onlara armağan edeyim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Buz oldu, az sonra Bora Duran burada olacak. Döndüm de geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.166 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.522, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Double Bass. Ferre artisi var.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Kazanmak için yine kulağınız dikkatlice burada bizde olsun. Ben giderken Özge Şafak şimdi konuğumuz oluyor. Kaç gel. Sen...

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hafta ortasında son yarı perşembe günündeyiz. Ben Çağlar Demirel ve sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler herkese.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.124 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat.
3: Bu gece

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
4: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında

0: Keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün stüdyomuzda Buram Buram Samimiyet, iki dost aynı projede de buluştular. 90'ların ruhunu da bize getirdiler şarkılarıyla. Bir yanda Neşe Seçil, diğer yanda da Özgür Kanat şu an Stüdyo D'de. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, merhaba herkese.
0: Nasılsınız?
2: Süper. Burada enerji çok güzel.
0: Evet Seçil, senin de enerjin güzel. Özgür, senin de enerjin gayet güzel.
1: Ben de
0: güzel.
1: Çok iyiyim, gayet iyiyim.
0: Evet evet.
1: Seni gördük, senin o enerjin şu an bize de geçiyor.
0: Ya ben de sizleri burada gördüm, ne kadar güzel. En son Aygin'in düğününde biz bir araya gelmiştik,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Aynen. Şimdi hayırlı uğurlu olsun mu diyelim öncelikle Sen Beni Unutamazsın isimli şarkıyla alakalı.
2: Teşekkürler. Evet diyelim tabii ki.
0: Evet. Seçil biraz mikrofona yakın konuşabilir misin?
2: Tabii ki, geldim.
0: Aynen.
2: Geldim.
0: Melis, senden bir şey rica edeceğim. Şu mikrofonu biraz aşağı alabilir miyiz? Seçil, şimdi şöyle, seni müzikal olarak tanımayan şu an dinleyicilerimize, ben aslında şöyle bir sanatçıyım desen, kendini üç kelimeyle nasıl anlatırsın? Hem bunu Özgür sana soruyorum.
1: Bana sorma diyecek.
0: Hem Neşe Seçil'e sorayım.
2: Böyle ani sorular. Nasıl anlatırım? Olduğu gibi diyeyim. İçimden geldiği gibi üretim yapan. Tribünlere şarkı yazmayan. Sırf tutsun diye uydurmayan.
0: Evet.
2: Ama sözlere ve hikayelere değer veren bir üretici olarak tanımlardım.
0: Özgür, sen nasıl tanımlarsın?
1: Ya Çağlar, ben nasıl tanımlarım? Ben yapıyorum. Yani şeyi bilmiyorum nasıl yaptığımı vesaire. Sadece yapmak için yapıyorum şu anda müziği. Fakat Neşe bana şimdi oradan söyledi ya, ben kimseye hani hit olsun ya da birileri için yapmıyorum şarkıyı vesaire. Tabii o da var. Fakat popüler olmasını da istiyorum şarkıların açıkçası ya. Bu çünkü 90'lar ruhuyla yapıyoruz ya şimdi bu şarkıları, değil mi Neşe?
2: Aynen.
1: Tutsun ya bu şarkılar. Dinlensin.
2: Tutsun,
1: çok istiyorum.
2: Tutsun, kalbe dokunsun. Yani sonuçta bir emek var arkasında ve kalbe dokunan şarkılar bence.
1: Şey bile Çağlar,
2: hayatına...
1: yani şarkıları yaparken inan biz yapay zekadan, ondan bundan da hiçbir şekilde ne destek alıyoruz. Ben aranjeyi düzenlerken de destek almıyorum. O yüzden benim için çok keyifli geçiyor. Neşe de o kadar güzel sözler ve müzikler yapıyor ki onların, evet, düzenlemesi gerçekten çok keyifli oluyor.
0: Peki böyle çocukluğunuzda neler yapıyordunuz, onu çok merak ettim. Yani müzikal kimliğinize baktığımda geçmişe dayanıyor ama çocukluktan itibaren mi geliyor bu, sonrasında mı gelişti?
2: Ya şimdi sırayla mı konuşalım?
1: Sen söyle.
0: Evet evet.
2: Yani şöyle, yani çok klasik, çok yani herkesin artık duyduğu bir şey. Evet, hep ben kendim bildim bileli şarkı söylerim ama yazmak başka bir şey. Şarkı sözü yazmak, onu lisede keşfettim. Ve sonrasında Ferhat Bey'in beni keşfetmesiyle daha da yazıyormuşum demek ki oldum.
0: Peki ailenin etkisi var mı? Bu, yani ben daha da önceye gitmek istiyorum. Yani evde nasıl şarkılar dinlerdiniz Özgür ve sevgili Seçil?
2: Çok sanat müziği dinlerdik. Yani ben o sevdiğim ve paylaştığım, Instagram'da da ara ara söylüyorum. Sevdiğim, öğrendiğim bütün şarkıları annemden öğrendim. Türk sanat müziği şarkılarını. Ama müziğin her türlüsü dinlenir,
0: evet,
2: bizim evde. Ben de çok severim. Her türlü, hiç ayırt etmem.
0: Hangi isimleri dinliyordun Türk sanat müziği olarak?
2: Yani Müzeyyen Senarlar var, Zeki Mürenler var. O kadar eski.
0: Zeki Tunca, böyle bir Zekai Tunca'ya gidecek misin diye düşündüm.
2: Hatta Zekai Tunca ile benim sahnede fotoğrafım var.
0: Ya çok severim. Çok naif bir ses, bak, çok naif bir isimdir ya.
2: Bunu paylaşayım bir ara.
0: Paylaş paylaş. Özgür?
1: Ben çocukken başladım piyano çalmaya dermişim ama gerçekten öyle oldu. Çok şanslı bir çocuktum ben.
0: Hı hı.
1: Benim bir tane fotoğrafım var hatta sosyal medyada da. 2,5 yaşında falanım, oradan annem pazardan bana bir gitar almış. Çok ağlamışım, istemişim onu. Yani 2,5 yaşında bir gitarla pozum var. Ondan sonra hep zaten hayatımın içinde oldu. Hani başka bir şey yapamazdım, bunu hep hissettim.
0: Nasıl, yani şöyle mi düşündün? Ben de ona benzer bir süreç yaşadığım için söylüyorum. Hani... Her şeyi yapmak isteyip özellikle enstrüman çalmaya başlamak, gitar olabilir, işte saz olabilir, piyano olabilir.
1: Belki onun kararını o an vermiyor.
0: Ama sonra ya yapmak istediğim şey gitar çalmak değilmiş, bu ne sıkıcı bir şey dedim mesela, çok zormuş dedim. Sonra yaylıları bıraktım bir kenara, sonra
3: piyanoya yöneldim. O dönemlerde orklar falan çok meşhurdu. Herkesin evet. evinde o zaman bilgisayar değil ork olması gerekiyor. Evet. Ork olunca tabii canım işte yok işte seninki şu marka benimki bu marka falan diye.
1: Sen çok genç görünüyorsun.
3: Evet. Ama. Onlar da o da değilmiş. Yapmam değil. Gereken şey öyle bir şeyler ama o değilmiş. Mikrofonun karşısına geçmekmiş mesela. Ama şarkı söylemek de değilmiş.
1: Buymuş.
3: Evet buymuş. Mesela evet. sen olmadı da piyano
1: yok.
3: Vokale mi yöneldi?
1: Şöyle o zaman ork furyası vardı ya dediğin gibi.
3: Evet evet.
1: Şantörler filan. Annemlerle filan.
3: Biz diyorduk benim databankımda şu kadar var. Senin databankında neler var falan böyle.
1: Düğüne gideriz mesela. Düğünde işte piyanist şantör. Bütün çocuklar oynarken ben o piyanistin yanında dururdum.
3: Evet ya.
1: Nasıl keman sesi gibi bir şey geliyor der. Düğünü yarıda bırakır eve koşardım hemen. Çok yakın çünkü biz evet. sosyal tesislerde büyüdüğüm için. O kadar eve giderdim o sesi bulmaya çalışırdım hemen. Adamdan böyle bir ses geliyor benden niye gelmiyor çıldırırdım yani.
3: Sonra bu değilmiş ya benim almam gereken
1: evet,
3: falan
1: ama
3: değilsin.
1: Çok tarz dinledim yani arabesk de dinledim onu da dinledim bunu da bir sürü şeyi zaten dinliyorsun yapıyorsun deneyimliyorsun bir yerde artık karar veriyorsun ona. Bu 18-19 yaşından sonra oldu. Operada okudum ve söyledim. Sonra flamenko gitar çaldım bir 5-6 sene. Pera Caz'da caz orkestrasında bir 6 yıl solistik yaptım.
3: Ya ne kadar caz, şanslısın gitar çalmak.
1: Her şey var yani.
3: Hep demişimdir böyle. Yani hayat gençlik yıllarımda yapmak istediğim olmak istediğim şey git. Böyle kumsalda ateş başında gitar çalıyor olmak ve herkesin ilgisinin bende olmasını istiyor olmak kadar güzel bir şey olmadı. Yapamadım canım, tabii. Bunu gerçekleştiremedim.
2: Ben erkek olsam biraz farklı olup keman falan denerdim.
1: Hayır.
2: Herkes gitar çalıyordu yani.
3: Ya ne bileyim keman daha dişi geliyor. Dişi enerjisi var kemanda.
1: Abi gitar yoktu ama bizim zamanımız. Mandolin vardı esasında.
3: Yani kontrbasla da sahile gidecek halim yok. Gitarla şeyle kemanla
2: tamam,
3: falan.
2: Tamam sipsi alalım sonra. Cebine koyar gezerdin.
1: Şimdi başlamazdım. Şimdiki aklım çok zor çünkü. Bir daha sıfırı dönemem o başa. Şu anda hiç istemem.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Gene ilgiyi üzerime çekmeyi bir şekilde başardım yıllar geçse de. Bak mikrofonun ya. Başındayım. Ya.
2: Alkış. Bir alkış.
3: Kendime alkış.
2: Evet.
3: Evet. Böyle de ikinizin de geçmişe dayanan müzikale giriş hikayeniz var. Peki bir sanatçının böyle müzikal kimliğinin anlamının en güzel yollarından yani nasıl söyleyeyim şöyle. Bugün hala dinlediğiniz ve keşke bu şarkıyı ben yapsaydım dediğiniz yani o anlatmaya çalıştığım şeyi şöyle toparlayayım. Müziğe giriş yapmak istediğinizde feyz aldığınız aslında kişilerin şarkıları var mı aklınızda ya bunu ben söyleseydim dediğiniz. Herkesin böyle bir şeyi oluyor geçmişinde.
1: Ben genelde Fatih Erkoç, üstadım derim ona Fatih abi. Sonradan tanışma şerefine de nail oldum. Fatih abinin şarkıları için düşünürdüm. Birkaç Tarkan şarkısı için aynı şeyi düşünürdüm. Keşke geriye gitsem de. Yani bir zaman makinesi olsa da gitsem ben yapsam bunu düşündüm. Aslında bir zaman makinesi olsa geçmişe gidip parayı bulsamı düşünmedim bak.
3: Evet.
1: Yine gidip müzik yani.
3: İşte yani sorun temeli de bu. Yani aslında sizin müzikal kimliğinizi tanımlayan evet. geçmişinizde benimsediğiniz şarkı ve isim.
2: Yani sanatçı olunmuyor, sanatçı doğuluyor yani atamız evet. öyle söylemiş. Yani küçüklüğümden beri hep ben de şimdi isim zikretmek bazı isimlere haksızlık gibi.
3: Yo ama, anlıyorum ben demek istediğini. Yani birini söyleyince öbürünü söylemiyor olmak
2: aynen, o
3: gibi
2: değil,
3: oluyor.
2: Amacım o değil ama Sezen Aksu hayranıydım hep. Hı-hı. Bütün şarkılarını ezberebilirdim. Sezen Aksu da zaten Ajda Pekkan'ı taklit ederek başlamış biraz müzik hayatına. Ama mesela hani biraz önce sizi sohbet ederken düşündüm de ben hiçbir enstrüman çalmıyorum. Söz yazıyorum, beste yapıyorum yine mırıldanarak. Ama mesela şunu çok net hatırlıyorum. Şeyleri hiç sevmezdim koroları. Koro, hayır ben vokal tek olacağım diye.
3: Ne kadar güzel işte.
2: Rahatsız olurdum.
3: Bak burada da senin megalomanlığın çıkıyor yani anladığım kadarıyla. Bir şey söyleyeceğim abi o zaman sen 80 kuşağı.
1: 80 doğumluyum.
3: 80 doğumlusun. Evet. Fatih Erkoç dedin ya. Hı-hı. Çünkü o dönemde evet Sezen Aksu'lar vardı evet. falan ama majörlere alternatif isimler Aşkın Nur Yengi'ler çalıyordu o dönemler. Ben unutmuyorum.
1: Doğru.
3: Ben de sosyal tesiste o dönemler çok geçirmedim Hı-hı. değil yani. Orada evinde Sabah akşam yemek yerken tabii Lotta Aşkın Nur Yengi sürekli diretiliyordu.
1: Levent Yüksel çıkmıştı yeni zamanlar.
3: Levent Yüksel sonrasında yükseltti abi. İlk öncesinde vardı Aşkın Nur Yengi.
1: Sen benden büyük müsün?
3: Yo, ben de 81'liyim. Ha. Levent Yüksel 90'larda çok 90'da. Şey yani Sertab, Levent falan ondan sonra geldi. Ya evet vardılar o dönemler ama albüm kariyerleri, onların çıkışları falan daha 90'ların başına doğru. Benim bahsettiğim 89 falan böyle abi. Çok fazla Aşkın Nur Yengi. Yani bir Michael Jackson'ın Black or White kasetini dinliyorduk. Bir de Aşkın Nur Yengi'yi. Ayrılmam, darılırım hayallere. Sürekli o çalıyordu abi.
1: Doğru.
3: Bir de Whitney Houston çalıyordu. O kadar yani.
1: Yine güzel şeyler çalıyormuş ya.
3: Aynen.
1: Yani, çok müzik, güzel yıllardı. Müziğin güzel zamanı.
3: Bir de Sezen Aksu, sürekli Sezen Aksu dönüyordu. Sonra bir anda 90'ı gördük. Tam 90'dan olunca bir anda vırt bir sürü isim çıktı abi.
2: Evet. Biz çok zorlu bir döneme denk geldik. Yani aslında benim geçmişimde o var. Yani ilk müzik aslında kariyerime lisede başlamak üzereyken geri adım atıyorum. İşte ben Deniz, Ebru Gündeş üçüncü isim olarak benim lanse edilmem beklenirken ben sözleşmeden döndüm.
3: Ya.
2: İşte hep onu söylüyorum her katıldığım radyo programında, pişmanlık değil ama hani dedin yani geçmişe dönsem evet, ne olurdu? Yani o dönem en azından bir tane şarkı bile çıkartmış olsaydım, sonra ara verseydim bile bugün yeni bir isim olarak hatırlanabiliyor olurdum. Şimdi daha zorlu bir yerden tekrar giriş yaptım yola.
3: Peki hatırlanıyor olabilirdim dedin.
2: Olabilir.
3: İkinize de soracağım.
2: Tabii.
3: Hayatınıza müzik girmeseydi bugün ne yapıyor olurdunuz?
1: Seni gördüm ya, radyocu olurdum herhalde.
3: Yok be.
1: Ciddi söylüyorum. Bu girer girmez radyoya çalışan arkadaşlarımız olsun vesaire. Dedim herhalde ben müzisyen olmasaydım. Ciddi söylüyorum bunu.
2: Sesin de güzel ama bak. Mikrofona yakışıyor
1: olurdum.
2: Konuşmak.
1: Radyocu olurdum.
3: O zaman bu alkışlar sana gelsin ve seçile gelsin.
1: Teşekkür ederim.
3: Sen ne olurdun?
2: Ben zaten mesleğim iletişim. Halkla ilişkiler mezunuyum ben.
3: Sen tam böyle, ben sana söyleyeyim.
2: Ben
3: edebiyat öğretmeni.
2: Aa. Evet. O kadar ciddi mi duruyorum?
3: Ya hayır canım, yani mürebbi o dönemlerde.
2: Yok, güzel, teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak aldım. Edebiyat öğretmenliği hoş.
3: Evet. Yani o yine sanat tarafım var. Onu var, diyorum. Naif.
2: Her zaman olurdu.
3: Edebiyatın da bir sürü alternatif kanadı var. Edebi metinler var, Türk dil edebiyatı var. O var, bu var. Kesinlikle. Say bitmiyor yani.
2: Çok meraklıyımdır.
3: Ben de.
2: Doğru konuşmaya da çok meraklıyımdır.
3: Evet.
2: Düzgün konuşmaya.
3: Evet. Ben olduğu gibi konuşmaya meraklıyımdır.
1: Nasıl yani?
3: Onu Fatih Usta'ya sorabilirsiniz. Tamam.
1: Yayından hemen sonra.
3: Sonra. Şimdi şu şeye gidelim. Yakkavur'a gidelim. Yakkavur isimli şarkıyla alakalı hemen kısaca bir giriş. Şarkı nasıl çıktı ama hızlıca toparlayalım onu. Şarkıya gidelim. Şarkıdan sonra tekrar geri döneceğiz reklamdan.
1: Şimdi
3: sonra.
1: Şimdi ben Neşe'yle, daha doğrusu siz Seçil diyorsunuz, ben de Neşe diyorum. Neşe Seçil. Neşe Seçil de.
3: Ben Seçil diyorum.
1: Sen Seçil, ben Neşe
3: diyorum. Evet, sen Neşe diyorsun, aynen.
1: Bir kişi daha var programda.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Neşe denmesini istemiyor, ona göre. İstemiyor. Dikkat
1: ben
3: et yani.
1: Ben onun için bilerek söylüyorum.
3: Yani şimdi birazdan reklam arasına gideceğiz. Dakikalar kaldı. O yüzden tamam, sen Seçil demeye başla.
1: Tamam, Seçil.
3: Aynen.
1: Seçil'le birkaç sene oldu tanıştığımız. O harika sözler yazıyor ve bu sözleri böyle... Gerçekten içinden gelerek yazıyor ama çok kısa bir zamanda da yazabiliyor. Bu benim için inanılmaz bir şey. Çünkü ben bunu yapamıyorum. Ben belli bir şey yaşamam gerekiyor. Hı hı. Düşünmem gerekiyor. Tasarlamam gerekiyor. Neşe'nin bir uzmanlık alanı gerçekten bu. Ben bir beste yaptım Yakkavur diye. Neşe'ye rica ettim. Bunun sözlerini yazar mısın diye. Neşe ertesi gün bana sözleri yolladı. Özgür böyle bir şey yazdın, nasıl olmuş diye. Tabii ki harika olmuş dedim. Hemen düzenledim şarkıyı ve çıkardık. Biz Neşe'yle bu şekilde çalışıyoruz. Yani Neşe yapalım. İki hafta, üç hafta değil mi Neşe? Hemen okumalar, şunlar bunlar. İkimiz de biraz tez canlıyız zaten o konuda. Ben onu yemesem o beni yer. Bu nerede, bu nasıl olacak, o ne olacak filan. Bayağı birbirimize destek olarak.
3: Bundan sonra da böyle devam edecek mi? Yani çok kısa aralıklarla projelerinizi çıkarmaya devam edecek misiniz?
1: Ederiz çünkü mutfak bizim. Yani sonuçta eskisi gibi değil Çağlar. Yani artık dijital biliyorsun her şey.
3: Evet.
1: Stüdyolar da artık kolaylaştı. Hı-hı. Evlerimizde hepimizin.
3: Doğru.
1: Ben de bu işi artık yani 46 yaşındayım. Aranjelerimi, düzenlemelerimi de yapıyorum. Neşe de benim çok değer verdiğim bir müzisyen, sanatçı, söz yazar arkadaşım. Biz beraber... istediğimiz zaman iki gün sonrasına şarkı çıkarmak isteyelim, yapabilecek durumdayız.
3: Ne kadar güzel.
1: Evet.
3: O zaman Yakkavur isimli şarkıya gidiyorum. Güzelce sizin sözlerinizle hemen bir anons alayım bakalım. 28 saniye bu arada, hemen vırt diye anons yapma. Evet.
1: O zaman şöyle yavaşça söyleyeyim. Bu güzel şarkımızın sözleri sevgili Neşe Seçil'e ait. Aranjesi, düzenlemesi ve vokaller bana ait. ve dinliyorsunuz şu anda Yak Gavur.
3: Seçil. Hadi.
2: Dinliyoruz daha ne diyeyim Özgür'ün bu güzel sesinin üzerine sustum.
3: Tamam o zaman. Onlar sustu Özgür Kanat ve Seçil şu an Yak Kavur'la Radyo D'de. Bugün seni unutmak için içtim.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Eşe Seçil vokalleriyle. Özgür de kendisi de eşlik ediyor. Bundan sonra isimli şarkıyı dinledik stüdyodaydı ve söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cümleler böyle zar zor çıkıyor gibi oluyor ama. Evet, bundan sonra. Bundan sonrayı konuşalım peki.
1: Hemen mi?
0: Evet. Yani bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?
1: Neşeyle mi yoksa...
0: Bilmiyorum ben, yani. Bundan sonra şimdi, Neşe var mı proje? Sen söyle de.
2: Özgür şundan şaşırdı. Bundan sonra benim şarkım Tansel Doğan'a ile yaptığımız bir şarkı.
0: Aa, Tansel abi ne yapıyor? İyi mi?
2: Çok iyi.
0: Ya canım benim ya. O yine
2: geçen
0: çalıştığım
2: hafta birlikteydik.
0: Çalıştığım bir dönem bir radyoda özel kuşak mixler yapıyordu, bize yolluyordu. Onun emeği yatsınamaz.
2: Yaşar
0: Günaç Güne de bayağı sağlam işler yapmıştı. Evet. Yani
1: en güzel şarkıları.
0: Evet, sevgili aracılığı. Yaşar'ın da şarkılarının çoğu mimarı sevgili Tansel Doğanay'dır. Tansel abiye de sevgiler, saygılar. Evet, işte, onu çok seviyorum ya.
2: Ben de şanslıydım. Bundan sonra şarkısını Tansel Bey'le çalıştık. Çok beğendiği bir çalışmamdı. Ben yapmak istiyorum Seçil dedi. Onunla yola çıktık. Hatta klibini de kendi elleriyle çekti Tansel Hoca. Beyoğlu'nun arka sokaklarında gezerek çektik klibi.
0: Evet.
2: Bir İstanbul turu yaptık.
0: Yani Tansel abi deyince beni Günay Çoban falan hep onlar, evet, bir aradalar hep böyle. Arkadaşlar aynen. Çok iyi. Beni Günay Çoban'la tanıştırmıştı.
2: Aynen.
0: O zaman tabii böyle AI meyay yok. Günay Çoban yazıyor. Tansel Doğanay işliyor. Yaşar söylüyor. Öyleydi, evet, yani şarkılar. Evet.
1: Mis gibi.
0: Mis gibi. Evet. Tabii.
1: Hala o dönemin soundlarını dinlediğimiz zaman zaten bir fark ortaya koyuyorlar ya.
0: Evet, koymaz olurlar mı ya? Evet. Peki sen beni unutamazsın üzerine devam edelim mi yoksa?
2: Edelim.
0: Bu şarkı nasıl çıktı ortaya? Bir onu konuşalım.
1: Neşe nasıl çıktı? Şarkının adı bu arada Nevresim aslında.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yok, gerçekten.
2: Hayır.
0: Yatak döşek yatarken.
2: Aynen yatak, ama şarkının içinde geçiyor ya. Değiştirdim çarşafları, son kez kokladım yastığı diye. Yani bu şarkı nasıl çıktı? Bu şarkıyı ben yazdım. Öyle çıktı. Yine gerçekten evi toplarken, gerçekten o nevresimleri toplarken.
0: Ondan sonra içim geçti diyorsun. En sonunda yıkadım yumuşatıcılarla, mis gibi kokmaya başladı sonrasında yatak diyorsun.
2: O var
0: diyorsun.
2: O ayrı bir konu da. Yine böyle bir ilişkinin arkasından tam işte böyle o duygusal anıma denk geldi. Ve bıraktım işimi gücümü, salona geçtim. Ve şarkı çıktı bir kere de. Ve ben yaptığım şarkıları genelde hemen ya Ferhat Göçer'e atıyorum. Ya Özgür'e atıyorum ya Tansel Bey'e atıyorum. Hani nasıl olmuş, bir şeye benziyor mu? Hani olur ha, bir şeyden de esinlenmiş olabilirim diye. Özgür çok beğendi şarkıyı. Ve adını hemen Nevresim koydu. Seçil bu şarkıyı beraber düet yapalım. Ben aranjesini yapmak istiyorum dedi. Benim tabii canıma minnet. Ben Tekirdağ yolları bana göründü.
1: Ya, şimdi bu duygu burada açığa, işte burada işler ortaya çıkıyor. Neşe bu şarkıyı yaptıktan sonra gönderdi. Ben dinledim. Çok sevdim müzikal olarak, düzenlemeye geçtim. Ama şarkının adını Nevresim koydum düzenlerken de.
2: Duygusuz insan.
1: Yani çünkü orada o kız yazmış, ağlamış, sözler filan. Ne yani, Nevresim yani. Benim için o bir Nevresim yani. İşte aramızdaki fark bu.
0: Nevresimi 90 derecede yıkadın mı?
2: Yıpratıyor
0: mu? Ama en güzel yanı ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Oh diyorsun ya, yatak bana kaldı.
2: Mis ya, aynen çapraz yatıyorum yatakta.
0: En güzeli de bu, ben sana söyleyeyim. Peki şarkıda böyle kadın erkeğin ayrılığı iki farklı taraftan anlattığını dinliyoruz. İkiniz de çok güzel yansıtıyorsunuz bunu, onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kafanda nasıl bir kadın var? Sen bu şarkıyı yazarken nasıl bir kadın vardı?
2: Yani şimdi aslında şarkıyı ilk yazdığımda bir ikinci tarafı, yani Özgür'ün söylediği kısım yoktu. Düet yapmaya karar verdiğimiz için.
0: Özgür'ün söylediği kısım?
2: İkinci bölümü Özgür söylüyor ya.
0: Ha tamam. Ben başka bir şeyi anladım. Tamam, özür diliyorum. Tamam, evet, devam edelim.
1: Hala Nevresim'desin.
0: Yo, ben hala evet, ben Nevresim tarafındayım.
2: Bak ya. Peki. Özgür'ün söylediği kısmı bir erkek dilinden ilaveten yazdım. Nasıl bir kadın vardı? Yani biten bir ayrılığın arkasından aslında sağlam duran, üzgün ama kendinden de çok emin. Yani aradığını bulamayacaksın. Ve ben orada aslında şu lafımı çok seviyorum. Kendim yazdım diye değil.
1: Abi çok acayip bir kız ya.
2: Mükemmel insan yok, git gör. Hani böyle hayatımızda hep mükemmeli evet. arıyoruz ya.
0: Yok canım, gelen de gideni, ben de sana söyleyeyim.
2: Hiç onu, emek vermedim.
0: O nevresimleri boşa yıkadın, gelen gideni aratıyor.
2: Olabilir, olabilir. Her şey olabilir hayatta. Yani hep böyle bir daha iyisi var mı? Hani böyle hani kaydırma yapıyoruz ya, next şeklinde. Öyle bir dünya yok ya. Biraz karşındaki insanı tanımaya da emek vermek gerekiyor. O yüzden öyle bir kadın var orada.
0: Özgür, sen peki... Evet. Erkek tarafını söylerken kendinde bir şeyler buldun mu? Adın gibi böyle özgürlük buldun mu?
1: Şöyle, bulmamak mümkün değil zaten. Birkaç kere sadece sözü tekrar etmem gerekiyor. Evet. Çünkü dedim ya, müzikal olarak işin içine giriyor.
0: Ben böyle bir adam değilim.
1: Hayır değil. Bak, müzikal olarak kafada notalar dönüyor. Onun yazdığı sözler bana sonradan geliyor. Yani onun hissiyatı vesaire. Onun için ben mesela okumalarımı hep bir gün iki gün devamlı tekrar ederek yaparım. Çünkü ilk okumalarım o duyguyu hiçbir zaman yansıtmaz. Onun için tekrar ederim.
2: Anlayıp
1: hazmedip ondan sonra tekrardan söylerim, söylemeye çalışırım.
0: Peki Seçil, meydan okuma mı, sitem mi şarkı? Ya da hala seviyorum ama böyle bunu söyleyemem
2: ya,
0: şarkısı mı?
2: İkisi arası bir şey ama...
0: Üçü oldu
2: çok
0: bu.
2: Çok kendinden emin bir duruş var orada. Yani aradığında bulamayacaksın. Git bak gör, hadi bakalım. Padre meydan diyor aslında.
0: Bence ne diyor biliyor musun?
2: Var.
0: Ya hala seni seviyorum ama... Bunu söyleyemem ya. Ya yürü git arkadaş falan. Bence öyle.
2: Yani aslında her dinleyen kendi hikayesinden kendi algılar şarkıyı. Aslında bir hikaye anlatıcılığı bu. Dinleyenler ne hissediyor acaba, onu merak ediyorum ben.
0: Aynen. Özgür, Neşe sana bu şarkıyı yolladığında ilk aranje için sound kafanda böyle lank diye geldi
1: hemen,
0: mi?
1: Hemen. Zaten bir aradaydık biz. O gün başka bir şarkının okumasını
0: yapıyorduk. Peki neden 90'lar ruhunda yapmalıyız dediğim bir... An neydi yani senin için o kırılma noktası?
1: Bunu şöyle söyleyeyim. Aslında ben kendi düzenlemelerim hepsi o tarzda. Yani aranje yapış şeklim öyle benim. O hala 90'lar ruhunu sevdiğim için. Normal sahnedeki konseptim de o benim zaten, 90'lar. O yüzden Neşe'nin bu şarkısı da o kadar örtüştü ki o dönemin şarkısıyla. Resmen ben Neşe'ye lütfen beraber yapalım dedim. Zaten hiç kırmadı beni, sağ olsun. Beraber söyledik. Bu benim için çok güzel oldu. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Harika bir oldu.
2: Ya biraz da belki şu anki o elektronik müziğin altyapıların şeyine bir karşı duruş gibi bir şey.
0: Evet, şarkıda
2: bence
0: bir doğallık var. Doğallık ve ben de onu söyleyecektim. Yani bu doğallığı yakalamak özellikle bilinçli bir bilinçli bir tercih bir sizin için diye.
1: Davulları sevgili Mert Türkmen çaldı. Hı hı. Bas gitarı, perdesiz gitarı sevgili Çelik Erişçi'nin kardeşi Argun abim. Argun Erişçi çaldı. Değerli insanlar çaldılar ve hepsi canlı çalındı. Biraz onunla tabii ki. Mix Mastering'de sevgili Özgür Yurtoğlu vardı. Sonuçta güzel bir emek var ve
2: organik
1: analog
2: oldu.
1: Emek var. Evet, analog, organik.
2: Amacımız da buydu zaten. Yani biraz şu anki çıkan şarkılar, tabii ki her üretim çok değerlidir. Ama başka bir duruşta çıktık bence bu şarkıyla.
0: Böyle 90'ların ruhuyla beraber güzel de olmadı desem yalan olur yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle 90'lara hızlıca bir gidelim mi?
1: Gidelim.
2: Hadi.
0: Peki 90'lara doğru böyle yönümüzü çevirmiş olsak. İlk gitmek isteyeceğiniz yer hızlı. Özgür.
1: Adana.
0: Sen.
2: Galatasaray Üniversitesi.
0: Vay. Peki 90'larda bir sanatçı böyle olmak isteseydiniz ikiniz de. Hangi sanatçıyla aynı dönemde müzik yapmak isterdiniz?
2: Hepsi.
1: Fatih Erkoç.
0: Aynen. Abi o adama ben bayılıyorum ya. Evet. 10 parmağında 10 var. Trompet evet. var, trombon var. Yani her yok şey adamda. Var. Her şey var ya.
2: Ses. Yorum. Evet.
1: Yorumu çok güzel.
0: İlk böyle bir ilk çıktığımda gördüğümde oynatma yaz kaldı doktorum nerede dedi ya. Böyle şarkıyla sima çok böyle tezat geldi çocukken. Böyle çok oluyordum. Sonrasında böyle adama karşı yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu görmeye başladım.
1: Ailece öyle onlar zaten. Yani sevgili kardeşi Sinan Erkoç da öyle.
0: Evet. Gerçekten öyle. Peki çok hızlı cevaplar istiyorum mesela. Kaset bir CD mi?
2: Kaset.
1: Kaset.
0: Walkman mi? Discman mi? MP3 çalar mı?
2: Walkman.
1: Ama mono olması
2: çok
1: şart.
2: Çok eskiyiz.
0: Ya süper. Slow şarkı mı, hareketli şarkı mı?
1: Slow.
0: Sevgiliye böyle mektup mu, WhatsApp'tan mesaj mı?
2: Ay WhatsApp'tan mesaj.
1: WhatsApp'tan mesaj.
0: Hadi canım sen de.
2: Yazım çok çirkin çok, ondan.
1: Benim de yazım. Aynı şeyi söyleyecektim. Evet.
0: Güzel. Kaset doldurmak mı yoksa böyle dijital platformda listeyi yapmak mı? Müzik dijital platformlarında.
2: dijitalde.
1: Ben de
2: yapmak.
1: Dijital.
2: Daha biraz kolay.
1: Ben yorulmuşum ya.
0: Ne biçim 90'lar ruhunu taşıdınız günümüze ya. Peki daha tehlikeli bir soru. Hazır mısınız? 90'larda yaşanan bir aşk mı daha romantik yoksa bugünün aşkları mı? Hadi buyur.
1: Kesinlikle 90'lar.
2: Tabii ki 90'lar. Hmm. Çıkma teklifi vardı ya. Biliyorduk neyin
0: ya,
2: olduğunu.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Ödev yapmaya gittiğimde ayağımın parmaklarının onun ayağına böyle değdirmeye çalışıyordum.
2: Ay çok çirkin. Hiç sevmem onu.
0: Hayır be, kötü bir şey. Kötü bir şey söylemiyorum. Hayır. Hayır. Bunu böyle...
2: Silgi falan paylaşırdık.
0: Sen de canım çok masummuşsun ya. O kadar da değil yani. Böyle elim dirseğim dirseğini değsin isterdim böyle. Çocuk aklı yani.
2: Zil çalsın kız karşı sınıftan çıksın falan mı?
0: Ortaokul yıllarımda da anksiyete oldu böyle. Çok flört etmek istediğim bir kızla gerçekten flörtleşmeye başladığımda ders arası olmasın diye dua ederdim. Ders arası olduğunda koridor değiştirirdim. Bir de böyle bir dönemim oldu.
2: Karşılaşmamak için mi?
0: İlkokul daha iyiydi. Bak ilkokulda böyle ayaklar, eller falan.
2: Karşılaşmamak için mi yapardım bunu?
0: Ne bileyim, anlamadım. Böyle bir maymun iştahlılık vardı.
2: Siz erkekler ne garipsiniz ya.
0: 5 gün sonra.
2: Onun için çabala çabala, ondan sonra olunca da yok ol.
1: Vay abi arkadaş. Nasıl geldik buraya şimdi?
0: Peki. Böyle 90'ların şarkılarında sözler çok daha böyle doğrudan ve samimiydi. İkinize de soruyorum. Bugün bu müzikte eksilen şey ne?
1: Organiklik bence.
0: Doğallık diyorsun.
1: Doğallık.
2: Yani bence duygu ve daha ticarete dönüştü. Amaç artık herkesin diline dolansın diye bir nakarat bulmak.
0: Peki böyle bir zaman makinesi sizi koymuş olsam, ikinizi birden yollasam 90'larda bu Sen Beni Bulamazsın isimli şarkının geri dönüşünde nasıl bir karşılık bulacağını düşünürdünüz?
1: Sevilirdi bence.
2: 90'lara mı gitseydi bu şarkı? 90'larda
0: yok anam,
2: çıksaydı.
0: Seni böyle 2050'lere yollasaydık diyorum. Tabii 90'lara gitseydik.
2: Bak ya. Biraz önce erkeklere bir şey dedim diye, değil mi? Bunlar hep
0: yok be, şaka yapıyorum. Yok yok. Yok Seçil, zaten ben, bu şarkı gitseydi yani nasıl bir karşılık
2: bir şey
0: almak isterdin?
2: Ben zaten şarkının basın bültenini yazarken şunu söyledim. Biz Özgür'le beraber 90'lara gittik. Bu şarkıyı yazdık ve şarkıyı da alıp geri geldik dedim. Biz oradan getirdik zaten.
0: Doğru söyledin bunu.
2: Dedim, evet.
0: Ama hani şey nasıl bir karşılık bulacağını düşünürdün?
2: Çok sevilirdi bence. Çünkü duygu var şarkının içinde. Doğallık var, samimiyet var. O dönemin sound'u var. Dolayısıyla tabii ki.
0: Hadi birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz?
1: Yapma be. Bence tanıyoruzdur da. Yine de bir gerildim nedense.
2: Tanıya yazdık biz daha.
0: Peki Neşe'nin, Neşil Seçen'in, biz direkt Seçil diyelim. Ben Neşe'yi tekrar iptal ediyorum. Müzikte en güçlü tarafı sence ne olabilir?
1: Duygusu bence.
0: Evet.
2: Sözleri. Ya
1: duygusu derken sözleri. Yo, müzikal de çok güçlü. Çünkü enstrüman çalmadan beste yapmak çok kolay bir şey değil. Yani.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki evet. Seçil, Özgür'ün en güçlü tarafı ne müzisyen olarak?
2: Ya Özgür bir kere çok anlayışlı. Çok önemli bir şey. Çok rahat çalışıyorum onunla. Bir şey sorduğum zaman hani sen müzikten anlamıyorsun. Bak ben çünkü bazen olmayacak şeyleri istiyorum. O nota oraya oturmaz diyor bana. Ve anlatıyor.
0: Şimdi oraya da geleceğim.
2: Ve aptalı anlatır gibi anlatıyor.
1: Yok estağfurullah.
2: Ama hiç beni kırmadan yine olması gereken matematiğe oturtturuyor her şeyi. O yüzden çok rahat çalıştığım bir müzisyen.
0: İkinize de soruyorum. Böyle keşke bunu biraz değiştirse dediğiniz bir özellik var mı desem, bu tam buna uyuyor aslında. Evet söyle.
2: Ne o?
0: Yani bunu biraz değiştirse dediğin bir özelliği var
1: ne
0: mı?
1: Ne buyumu değiştirirsin yani?
2: Ha, Özgür'ün mü? Ya Özgür İstanbul'a taşınsın. Onu değişti. Evini değiştirsin
1: çok
2: Özgür.
1: Çok isterdim.
0: Sen nerede oturuyorsun?
1: Tekirdağ'da.
0: Ya bırak, en güzel yere gidiyor.
2: Ay yok, çok uzak.
0: Sakin.
1: Niye ama aynı mesafe, aynı zamanda geldik.
0: Getirdi mi Tekirdağ köfte?
1: Getirmedim abi.
0: Getirmedin mi? Niye getirmedin?
1: Kahve getirdim.
0: Ooo çok güzel. Peki stüdyoda daha çok kim kontrolü eline alır? Burada böyle masum gibi duruyor da. Bence Seçil biraz cevval
1: Seçil
0: geliyor.
1: Seçil alır.
0: Evet bence de öyle.
1: Seçil alır ama zaten ben yani almalı yani.
0: Seçil için söyleyeceğim bir cümle, bir söz. Yavaş atın tekmesi pek olur.
1: Çok
0: sağ, ben sana söyleyeyim.
2: Sağ ol ya. Güzel bir şey mi dedin? Şimdi teşekkür mü edeyim?
0: Hayır güzel söyledin.
1: Sen merak
0: gerçekten
1: etme.
0: Ağır bir şey yani.
2: Çok teşekkür.
1: Çok mükemmel.
0: Evet evet. Evet. Peki. Bir şarkının kaydı sırasında son sözü yine her zaman olduğu gibi söylediğim üzere
2: ya,
0: yanılıyorsan
2: hayır,
0: beni
2: şey.
0: Düzelt.
1: Yok bunda yanıldın.
0: Yanıldım.
2: O Özgür'ün yanıldım. İyi niyetinden olursa olur. Ama Özgür
1: ben bir şekilde
2: onu
1: ikna ediyorum
2: yapıyormuş ama. Gibi yapıp yine bana kendi istediğini yaptırıyor. Çünkü doğrusu o. Çünkü o müzisyen. Evet, çünkü ben o müziğin kurallarını bilmiyorum, matematiğini bilmiyorum. O doğru yere oturttu.
0: Yani diyelim ki ikiniz de böyle aynı anda burası böyle olmalı dediğiniz olayda kim kazanır desek ben... bu işten. Ha sen tabii gördük. Özgür kazanıyor.
2: Hayır hayır.
1: Yok o onu oraya
0: ama
1: bir
0: abi,
1: şekilde.
0: Ama abi sonuç itibariyle sen doğru söylediğini bir şekilde tatlı yola pırırt onaylatıyorsun.
1: Ama onun söylediği doğrular da var. Benim söylediğim de var. O ortak bir noktada buluşuyor.
2: Amacın ne bir saniye Çağlar? Yani kavga mı edelim, ne yapalım?
0: İkinizi buradan birbirinizi kırdırarak çıkartmak stüdyodan.
2: Ritim mi yapmayalım
0: aynen
2: artık?
1: Sözleri başkasına yazdıracağım.
2: Gelmiyorum artık, Tekirdağ çok uzak zaten.
0: Peki Özgür, Seçil'in sesinde seni en çok etkileyen özellik ne?
1: Ha, tam 90'lar olması.
2: 90'lar.
1: O anımsattığı bazı şarkıcılar var benim için. Karıştırıyorum işte mesela Aşkın'la Yonca Lodi. Böyle karıştırıyorum onları, böyle harmanlıyorum.
2: Çok Jale'ye benzetiyorlar benim sesimi.
0: Evet.
1: Olabilir ama harmanlanmış gibi böyle. Evet. Yani sonuçta ortaya ona tam karışıyor, benziyor değil. Evet biraz.
0: Ben böyle biraz ikinizde şey vibe'ı aldım. Eda Özülkü, ay, Metin ne? Özülkü.
1: Evet.
0: Biraz o vibe'ı aldım da.
2: Böyle sahne mi yapsak Özgür?
0: Yani
2: misin?
0: Olur. Yani öyle kaşe, bir şey geldi.
1: Kaşeyi de söyleyeyim o zaman şimdi.
2: Ticari değiliz dedik ya.
1: Ha, öyle mi dedik?
0: Ticari değiliz lütfen Özgürcüğüm.
1: Tamam
0: lütfen.
1: Peki.
0: Tamamıyla duygusal.
1: Taşıyoruz.
0: Peki. Biraz da sen beni unutamazsın üzerinde, hı hı, aşk sorularına doğru, hı, gidelim mi?
2: Gidelim. Tehlikeli sular.
0: Bir insanı sizi unutamadığını nasıl anlıyorsunuz ikiniz de?
2: Hikayelerime bakıyor dermişim. Çok güncelden girdim.
1: Bana bunu hiç sorma. Ben çünkü asırlardır evliyim. Yani
2: asırlardır.
1: Eşim aynı zamanda menajerim ve içeride. Yani o dediğin olayı bilmiyorum ama şey yapabilirim, yazabilirim bunu böyle çok güzel.
2: Ya unutamamak diye bir şey yok. Bence merak etmemek var. Artık birini merak etmiyorsan aşk da bitmiştir.
0: Anam, yani biri de merak edilmek istemiyor, öbürü de merak ediyor. Ama merak edilmek istenmeyen kişi de beni merak ediyor mu diye de düşünmüyor. Değil hani bence yani.
2: Hiç düşünmem.
0: Ay, hiç gelemedim valla. İzleyici bir anda böyle anksiyetem geldi.
2: Bak ya. Evet. Sen beni pek sevmedin galiba.
0: Hayır be, değil.
2: Valla.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Tamamıyla kişisel değil. Yaşadığım tecrübeleri böyle göz önünde bulundurarak olayları değerlendiriyorum. Kişiyi değerlendirmiyorum.
2: Tamam peki.
0: Lütfen burada olayı çarpıtmayalım.
2: Peki.
0: Konumuza geri dönelim. Sizin ikinize göre bir aşkın unutulmaz olmasını sağlayan şey nedir? Merak.
1: Cevabı söylediğin için çok
2: paylaşılan güzel anılardır herhalde.
1: Ya hiçbir fikrim yok.
2: Paylaşılan güzel anılardır. Yani neyi unutmazsın? Dönüp geçmişe baktığın zaman onunla yaşadığın güzel anları hatırlarsın.
1: Ve sıkılıyorsun bir yerden sonra ya.
2: Ay ne fenasınız.
0: İkinize hızlı hızlı soru soruyorum. Ama ikiniz de aynı anda cevap vereceksiniz.
2: Ben gerildim şu an.
0: Hazır mısınız? 3-2-1. Neşe Seçil mi, Özgür Kanat mı?
1: Çağlar.
2: Çağlar. Çok zekisin.
0: Çak. Evet.
2: Çağlar.
0: Daha romantik kim?
2: Daha romantik kim?
1: Hmm, onu bilemeyeceğim.
2: Benim daha romantik.
1: Evet, o olabilir.
0: En kıskanç. Abi düşün. Abi Allah lütfen.
2: Yani ama şimdi en kıskanç derken Özgür'le beni mi soruyorsun? Ben tanımıyorum Özgür'ü.
0: Yok, ben tamamıyla Fatih Uslu'yla alakalı soruyorum
2: ya,
0: bu soruları.
2: Ben şimdi Nilgün'ü çağıralım buraya. Nilgün'e cevap ver.
1: Nilgün'e sorsan en kıskanç.
2: Hem karısı cevap versin.
1: Nilgün'dür ya.
0: Tamam. Daha inatçı.
1: Nilgün.
0: Daha duygusal.
2: Ben.
0: İkiniz de duygusalsınız, evet. Evet, bence de.
1: Duygusalız.
0: En geç cevap veren bence ikiniz. Buna ben cevap vereyim. İkiniz de.
1: Ya düşüneceğiz biraz ya. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması lazım.
0: En çok mesaj atan aranızda.
2: Ben severim ya yazışmayı.
1: Ben de seviyorum.
0: Stüdyoda daha titiz.
1: Ben.
2: Ben o kadar titiz değilim. Ben bir an önce çıksın isterim.
0: Daha spontane olan aranızda.
2: Ben.
1: Evet, doğru.
0: Daha çok 90'larda kalmış olan karakter.
1: Ben.
0: Aynen.
2: Ben senin kadar değilim.
0: Aynen. Tamamıyla duygusal değil seninki, biliyorum ben. Bir ayrılık şarkısı yazma ihtimali vay, daha yüksek olan. Vay. Tabii ki.
2: Ya ayrılık şarkısı.

0: Yaralı. Herkes yaralı.
1: Bilemiyorum. Çok şarkı var.
2: Bir tane söyle. Müzisyen adamsın.
1: Tamam, çok ama işte.
2: Hangisi
1: cefalar
2: işte?
1: Cefalar diyeyim.
2: Tamam.
0: Cefalar.
1: Güzel.
2: Peki birlikte yeniden düet yapacak olsanız bu şarkı nasıl bir şarkı olsun istersiniz?
0: Yine bir aşk şarkısı olur bence. Yani hareketli bir şarkı yapmayız herhalde biz.
1: Hiç belli olmaz. Belki böyle değişik bir şey de yapılabilir yani.
0: Tamam, beklentiyi yükseltelim. Evet. Tamam.
2: Sen beni unutamazsın. Bu şarkı çok güzel bir şarkı. Öncelikle tekrar tebrik ediyorum. Dinleyen birinin bu şarkı bittikten sonra aklında tek bir cümle kalmasını istediğiniz de o tek cümleyi bana söyleyin ikiniz de.
1: Nevresim.
0: Mükemmel insan yok, git gör.
1: Aradaki duygusal fark.
0: Bu şarkıyı yanlış insanla çıkarmışım ben ya.
2: Peki bazı aşklar biter, bazıları unutulmaz diyorsunuz ya. Seçil ve Özgür olarak sizin hayatınızda unutulmaz olan şey aşk mı müzik mi? Hadi kapanış sorusu.
0: Müzik. Bak. Müzik hep var.
2: Müzik
0: aşklar
2: hep var.
0: Geliyor gidiyor ama müzik hep
1: benim için de
0: devam edecek.
2: Vallahi sizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadım. Güzeldi. Beğendiniz mi?
1: Çok çok hayran oldum.
2: Benim sana söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı? Ben de size hayranım. Gerçekten ağzınıza emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Harika çok bir yayın oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Seni tanıdığıma da bu arada çok mutlu oldum.
2: Ben de.
0: Sen beni tanıdığına memnun oldun.
2: Ben memnun oldum zaten.
0: Bunu
2: ben
0: duymak istedim.
2: Cuma'nın gelişi perşembeden belli olur. Aygen'in düğününden biz anladık zaten. Yani.
1: Selam yollayabiliyor muyuz?
0: Çok güzel bir ortam var burada gerçekten. Ben biraz yansıtmak isterim. Evet. Girer girmez zaten kediler falanla, kedilerle karşılandık. Çalışanların hepsi çok keyifli, çok enerjili, çok yüksek. İyi ki gelmişiz radyoda.
2: İyi ki geldiniz, iyi ki sizi burada ağırladık. Çok da güzel oldu, iyi de oldu. Yeni projelerinize tekrar burada ikinizi de görmek istiyorum. Sevgili Seçil ve sevgili Özgür.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: O zaman Olabilirdi isimli şarkıya gidelim. Güzelce hemen kısaca bir kapanış anonsuyla Olabilirdi diye pas alayım sizden.
1: En sevdiğim şarkım. Bunu sorsaydın sana Olabilirdi derdim. Bu benim müzik hayatımda kendi adıma yaptığım en güzel şarkı diye nitelendiriyorum bu şarkıyı.
2: Çok güzel.
1: Herkese armağan ediyorum o zaman bu şarkıyı.
2: Seçil.
0: Ben de Özgür'den bu şarkıyı dinlemeyi çok seviyorum. Keyifle dinleyelim.
2: Olabilir tabii ki.
0: Olabilir. Olmasın.
2: Hanımlar beyler, stüdyo diye burada biter. Bir anda Özgür, bir anda Seçil. Çok güzel de bir program gerçekleştirdik ve stüdyo diye şimdi burada bitiriyorum. Ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te şimdilik. Herkese bir kez daha keyifli günler.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.099 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.512, çeyrek altın 11.042 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Stüdyoda da ağırlamıştık kendisini geçtiğimiz aylarda. Bora Duran Döndüm isimli şarkısıyla onu geride bıraktık. Şimdi 12 şarkıdan oluşan Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli 8. stüdyo albümünü Nisan ayında bizlerle buluşturdu ki onunla da stüdyodaydı. Çok özel bir söyleşi gerçekleştirdim. Türk ekranlarında da yayınlanmıştı. Popüler müziğin güçlü kadın vokali Sıla ağır başlı serseri şimdi. Radyo D104'te. Yazdım.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: trafik kurallarını sunar.
1: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
6: Reklam.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi hafta boyu ve aynı zamanda her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerinin müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldi. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Keyifli günler herkese.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Radyo de. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkte canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemek.

olanı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 12.110 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.534, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.136 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise yaralılardan kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin yarın açılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi. Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail'e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek, soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe hissedeceksin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

radyo işte efendim, radyo verdiğimiz emek bizi sağır etti buralarda. Tabii. Selam olsun be. Efendim biliyorsunuz çocukluğumdan beri radyo programı yapıyorum. Sahnede de yüksek sese maruz kalıyorum ha. İyice bak, sağ kulağım gitti, duymuyorum valla. Vallahi. Aç sesi.

0: Efendim, Türkiye radyolarının en uzun soluklu değdirme seansına başladık. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Aygül Aydın'ımız sabah delirtmeye başlar. Artık bende de 46'lık rapor kıvamına böyle... 46'lık kıvamına sokuyoruz dinleyicilerimizi. Türkiye radyolarının en uzun soluklu delirme seansına başladık efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Hayat boş, radyo hoş. Her gün bir olayla canlı yayına giriyoruz. Bugün yine bakacağız neler olmuş, neler olmamış ki. Yine bakacağız. Özleyenleri 0549-204-0104'e bekliyoruz. Ve Instagram'ı da açayım şöyle bir. Oradan da mesaj atanları okuyorum. İrfan Boşluk Aslan Han efendim Instagram'dan böyle da ateş ettiğim hesabımı biliyorsunuz zaten. Ama şey konusunda gerçekten meslek hastalığı denilen bir şey var. Bir ara bu bizim mikser, işte bu elimizin altında işte fonların falan şarkıların efektlerin olduğu mikserin böyle sürekli aynı parmakla hareket ettirmekten karpal tünel sendromu olmuştum efendim. Evet. Çoğu dinleyicimiz benden öğrendi. Ben de bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Onu geçti var şimdi sağ kulak. Fatih abi diyor ki bu kadar açma sağır olacaksın diyor. Zaten oldum yani. Yani kulağımın dibinde kuş çırpınıyor gibi, yemin ediyorum artık ne yapayım ya, kıstım, iyice kıstım. Yani mesleğime kulağımı adamış oldum arkadaşlar. Yani aslında sizin için kulağımı heba etmiş oldum, görüyorsunuz. Çok yüksek sesle müziğe böyle basınca maruz kalmaktan oluyor efendim. Nedir durumunuz, ne yaptınız? Dün sizi konsere yollamıştım. Videolarınız geldi. 0549-204-0104'de herkes hoş geldi. Yine D'lilerle dadalamaya devam demiş. İyi bayramlar diyor. Sizin bu 79-61 kayıtlı değil hanımefendi, kaydedelim sizi. Konser çok güzeldi. Tekrar teşekkürler. Videoda Radyo D'yi sizi etiketledim diyor. Instagram'dan bakacağım, bugün paylaşacağım onları. Kurtuluş abi hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: İrfan.
0: Canım.
1: Konu ne bugün? Bir de hava çok sıcak ha. Kış gelmedi.
0: Gelmez daha, dur. Pastırmanın sıcağı vuracak oralara doğru. Yani sen ne? İstanbul'da hava çok güzel. Mis gibi bir hava var. Bir müddet böyle gitsin. Belli ki kış böyle ne geçeceklerle sert geçecek kışı. Onu... Ona göre yani.

0: İlk defa kısık sesle yayın yapıyorum. Sen de söyle. İstanbul'a geçmiş olsun. Öğrencilerin bu olayları, okullarda yaşananlar falan derken bugün de İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü haberiyle güne başladı efendim. Biliyorsunuz gün boyu siz de izlemişsinizdir kurtarma çalışmaları falan. Çok acı, 2 kişi galiba hayatını kaybetti ama göz göre, bakın deprem olmasına gerek yok. Yine yıkılıyor binalarımız yani. Gerçekten yani depreme falan gerek yok. Yani durduğu yerde bile yıkılacak çürümüş pespaye yapılarımız var bizim efendim. Göz göre göre gelmiş bu mevzuda. Duvarlardaki çatlakları aylar önce oradaki kiracılar kayda almışlar. Burası zaten yıkılacaktı diyorlar. Ama insanlar mecbur, yapacak bir şey yok. Yani kaçak altta 3 kat var, üstüne 4 kat çıkmışlar efendim bunun. Düşünebiliyor musunuz? 3 katlı yere 4 kat çıkmışlar. Ev sahipleri de kentsel dönüşüm için aralarında anlaşamıyorlarmış efendim. Müteahhitlerle konuşuluyormuş, bir araya geliyormuş ama karar verilemiyormuş bir türlü. Sonunda bugün İstanbul bu haberi duydu. Ya çok fena. Nerede o hanımefendinin sesi? Bir açar
1: böyle
0: mısın?
1: Böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Hı-hı. Gün geçtikçe de büyüyor. Hı-hı. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar.
0: Bina yıkılmadan bina çatırdamaya başlamış ya. Göz göre göre bir faciaya doğru gitmişiz. Biz zaten öyle yani göz göre bile bile bile isteye. Başımıza ne geldiyse bundan
1: ondan
0: geldi.
1: Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu. Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü.
0: Hale bak. Gerçekten yuh ya. Efendim ne oldu? Gözaltına alındı. Tabii çöken binanın mimarı ve şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Giden gittikten sonra yıkıldıktan sonra. Çok acı gerçek. Bununla bugün yayına başladık efendim. Hoş geldiniz sizler de. Zuhal'cim nasıl geçti konser canım benim?
1: Bayağı büyüdü.
2: İrfan'ım hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
1: Canı basıyor sana. Ne oluyor?
2: Dün akşam da konsere gittik Minnoş'un.
0: Oh güzel, kızını da almış konsere gitmiş bizim gönderdiğimiz Mahsun Kırmızıgül konserine.
2: Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok iyi geldi Mahsun
0: oh,
2: Kırmızıgül konseri.
0: Ne güzelmiş
2: konseri.
0: Bak oh. Erhan abicim selamlar. Trafikte seninle yolculuk yapıyorum İrfan demiş. Özgür Mızrak hoş geldin.
3: Sıkıldım ayrılsak.
0: İrfan'ım uzun zamandır radyom bozuktu. Dinleyemiyordum sabah Aygül. Şimdi sen antibiyotik gibi geldiniz bana diyor. Anlamadım. Sapanca'dan Ayşegül Hanım.
3: Sanırım hazır değilsin, oyalıyorsun.
0: İyi bayramlar, iyi akşamlar, iyi geceler efendim herkese. Şimdi konumuzu da söyleyeceğim.

0: Bugün özellikle konuyu kutluyorum yaptık efendim. Çevremizde böyle gerçekten de kutlanmaya değer. Helal olsun, bunu da yaptın, seni kutluyorum dediğimiz kim varsa bu müteahhitleri kutlayalım. Bu mimarları kutlayalım.
1: Sıkıldım.
0: Bu sistemi kutlayalım efendim. Sizden 0549 204 0104'e hayatınızda kim var böyle vay be bravo, seni de kutluyorum, bunu da yaptın ya, bunu da başardın ya dediği böyle kinayeli kinayeli alttan böyle laf sokmalı falan.
2: Bu kadar geldi, hoş geldin.
0: Selamlar canım.
2: Ya şimdi biliyorsun uzun zamandır seni dinleyemiyordum ve katılamıyordum.
0: Hoş geldin.
2: O geçmişe bir bakayım dedim WhatsApp'tan. Abi Kasım 2025'te en son uzun uzadıya konuşmuşuz, yazışmışız.
0: Evet.
2: O zamandan bu yana neredeyse bir yıl olmuş. Ve şu an tekrar seninle buluştuğum için son derece mutluyum. Oh. Abi kendimi çok iyi hissediyorum. Yalnız bana bu kötü bir örnek oldu. Şimdi şunu düşünmeye başladım abi. Hanımla boşansam da bir yıl sonra geri başlasam şu an yaşadığım hazzı yine yaşayabilir miyim acaba?
0: Peki Özgür Bey, kimi kutluyorsunuz siz, onu bana bir söyleyin. 0549-204-0104'e kutluyorum dediklerinizi yollayın bana.
3: Onları kutlayalım, mimarları, müteahhitleri, ama bu şirket de sırf böyle 3-5 kuruş menfaat için yalakalık yapanları kutluyorum ya ben bugün. Gerçekten bütün yalamaları kutluyorum. Canı gönülden. Çünkü ben hiç yapamadım, başaramadığım bir şey. Yapabilenleri kutluyorum kardeşim.
0: Ya bütün yalakaları, yalamaları kutluyorum. Bakın bugün çok keyif alacağız, çok güzel olacak. Çevrenizde bir düşün, neyi kutlayalım? Kimi kutluyorsunuz? Yalakaları kutluyorum diyen de olur. Fırsatçı, efendim her fırsatı kollayanları kutluyorum. Böyle ıksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyip doymayanları kutluyor muyuz? Size soruyorum. Siz söyleyeceksiniz İrfan bunları kutluyorum diye. Tamam mı? Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra Türkiye'de ve dünyada ne varsa besle iştigal eden olayı radyo makinesine getirdik efendim. Beraber karıştıracağız bu makinayı. Güzel güzel tatlı tatlı dadalayacağız. Tamam mı? 20'ye kadar beraberiz efendim. Bugün de deli miyiz ha? Deli deli deli. Reklamlardan sonra nerede buluşuyoruz?
4: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Happy Jean.

0: başka şey.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı çıkmak için hazırlanıp vazgeçenlere gelsin.
3: Radyo Death.

0: makineye sizden düşenler.
1: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
2: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
3: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçerim. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: Radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Geceleri sor, beni sor, sor. Sana neler anlatacağım? Gel anlatacağım, gel.

0: Burası Radyo D. Akşamın eğlencesi başladı efendim. Sizler 0549-204-0104'ten bu makineye dahil olabiliyorsunuz. Hani diyoruz ya, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle diye. Sen buradan giriyorsun radyonun içine. Biz frekanslar yoluyla hayatın içine. Konumuz bugün, evet, çok kutlamamız gereken, gerçekten de yani hak eden insanlar var, onları kutlayalım. Kutlamıyoruz. Çevremizde fitne, fücur, birçok insan var, onları kutlayalım. Nasıl başarıyorlar bunlar ya? Vallahi. Kim onlar? Efendim geliyorsunuz WhatsApp'tan bir sesli mesaj. Bugün onlara bir kıyak geçiyoruz radyodan. Konumuz kutluyorum. Kim kimi kutlamak istiyor? Kim sevgilisini, arkadaşını, iş arkadaşını şu an mesela yan arabadaki trafiktekini kutlamayalım mı yani? Onu mu kutlamak istiyorsun, bunu mu kutlamak istiyorsun, neyi kutlamak istiyorsun? Canlar hoş gelmişsiniz, buyursunlar.
1: Selam.
0: Selam, ne
1: hoş
0: yapıyorsun
1: geldin.
0: Kız?
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi bayramlar olsun efendim. Herkese iyi saatler olsun efendim. Sağ olun. İrfan, sabahın dördünden beri ayakta ve koştur koştur olmamı bu saatte eve gelerek ütü yaparak kutluyorum demiş dinleyicimiz. Helal sana. Helal sana be.
1: Aslanım
0: benim. Yürü be. Bakayım şöyle başka neler, kimler var. Yusuf Bey, bu foncuları nokta noktasına kadar kutluyorum demiş. Hemen şuna bir bakalım, hoş geldiniz efendim.
2: Bugünümü bana yaşatan anamı kutluyorum.
0: Anamı kutluyorum. Çok güzel, evet. Akıt gelsin, buyursunlar, siz kimi kutluyorsunuz, buyursunlar.
3: İrfan merhaba. Bugün eşimin dikiz aynasına vurup da hiçbir şey yokmuş gibi Burak giden arkadaşı kutluyorum.
0: Allah onu kahretmesin onu. Onu hem kutlayalım hem de yuhlayalım. Yuh, Allah seni kahretmesin be. Milletin malına zarar verse hiçbir şey olmamış gibi git. Kim kimi kutluyor efendim? Hemen bakalım şöyle bir. Ne demiş? Hem sağlığımı hem psikolojimin içine ettiğim için kendimi kutluyorum İrfan'ı demiş. Bravo, bravo size de, bravo.
4: İrfan hoş geldin.
0: Merhabalar.
4: Zamanları yoktum. Yine buradayım, yine bir trafikteyim. Kimi kutluyorum? Tabii ki de kendimi.
0: Kenan Bey diyor ki 10 dakikada 2000 TL kazananları kutluyorum. Nasıl başarıyorlar bunları ya? Vallahi. Vallahi İrfan abi, senin dinleyiciniz. Öyle bugüne özel kutlama falan yok. Bize her gün bayram, her gün kutlama, her gün dadalanıyoruz diyor. Umut Karataş kardeşim, ben de seni kutluyorum Umut'um ya. Canım benim.

0: Efendim aşkta dertleri katmerlenenleri kutluyorum. Sevdiğinler nasıl dayanıyorsunuz, helal olsun. Yani dertler katmerlenmiş hoşunuza gidiyor galiba. Ve stüdyoya Büşra Hanım giriyor. O da aşkta dertleri katmerlenenlerden galiba. Urfa'da katmer yedin mi? Ama Antep'in katmeri çok meşhurdur. Yanlış yerde yemişsin sen katmeri. Mikrofon aç canım benim, kimse duymuyorsa evet. Halka sesle.
1: Bir tatlı yedim ama adını şu anda burada telaffuz edemem.
0: Niye telaffuz edemedin?
1: Biraz argo bir kelime.
0: Dilber dudağı mı yedin?
1: Yok,
0: ne yedin? Evet. Vezir parmağı mı yedin? Ne var, halk herkes yiyip duruyor onu. Niye utanıyorsun?
1: Yok efendim, ben birinci yılımı yeni doldurdum. Kovulmak istemiyorum. Müdürüm Fatih'i çok seviyorum.
0: Büşra'cığım ne yapıyoruz? Ne güzel kolyem varmış öyle. Kafam kadar bir göz mü o?
1: Tabii ben bunu Göbekli Tepe'de taktım. Bütün enerjiyi buna aldım.
0: Oo, güzel. Tabii ben bütün enerjimi aldı o kolye zaten şu an.

0: 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz kutluyorum. Kim kimi kutluyor bugün? Hemen bakalım şöyle bir.
1: İyi yayınlar İrfan.
0: Sağ ol canım.
1: Ben kimi kutluyorum?
0: Kimi?
1: Kendimi kutluyorum.
0: Bravo sana.
1: Neden?
0: Neden?
1: Bu ayda kartların askerisini ödeyebildim.
0: Helal olsun.
1: Solumuz hayrola.
0: Amin. Amin.

0: Okul zamanı çok yakın olup şimdi uzaklaştığımız bütün arkadaşlarımı kutluyorum demiş Yasemin Hanım. Merhabalar efendim, Songül hoş geldin. Efendim artık bizi alıştırdı Songül Hanım, artık videolu ses gönderiyor bize. Buyursunlar efendim. Evet.
1: İyi yayınlar İrfan.
2: Kenan Bey,
1: selam. Ben de kendimi kutluyorum. Sabah 7'de kalktım, yemeklerimi yaptım. İşe gittim, şimdi işten çıktım. Nasıl eve gidiyorum, yemeklerimi alıp annemlere götüreceğim. Ailece, afiyetle yiyeceğiz.
0: Oh, yesinler afiyetçe. Songül Hanım her gün farklı bir makyaj, her gün bir farklı saç stiliyle burada. Bugün de daha farklı bir saç toplama şekliyle. Bir öncekilere bakayım. Evet, bir gün ortadan ayırıyor, bir gün yandan ayırıyor, bir gün topuz yapıyor. Efendim. Ama değişmeyen video açısı ve video açısı. Yani arabanın gaz pedalından bana video atıyor. Alttan. Böyle bayağı aşağıda duruyor telefon. Bir bakayım, ses de yollamış ayrıca. Evet, bana radyonun sesini yolladı son gün. Şu an. Canım memleketimin İzmir'imin de yollardaki çukurlarda kimin payı varsa, A partisi B partisi hepsini kutluyorum demiş dinleyicimiz. Şu an yoldan bir mesaj göndermiş efendim. 32-38. Hemen şuna da bir bakayım efendim.
3: Abi valla ben aynı birimdeki çalışma arkadaşımın bana böyle bütün işleri hepsini nasıl kitlediğine şaşırıyorum ve onu kutluyorum. Ben yapamam şahsen.
0: Helal olsun.
3: Helal olsun valla. Nasıl da çaktırmadan böyle bütün işleri bana böyle iteledi.
0: Helal olsun. Bugün radyo dede kutlama günü. Çevrenizde kimi nasıl kutlamak istiyorsunuz? Güzel güzel tertemiz kutlayın efendim. Tamam mı?
4: İrfan selam.
0: Selam canım.
4: İrfan tüm fanfini fınfoncuları kutluyorum.
0: O ne be? Yalnız kimisi fonzi diyor, kimi fon vurgunu diyor. Foncular ne kaldı bunların adı? Fanfini fon kaldı. Vallahi.

0: İş yerinde yemekhaneden bu kadar kötü yemek çıkmasını kutluyorum demiş bak. Bakayım şöyle bir. Yaptıkları tüm hırtlıklara rağmen erkek milletine katlanabilen tüm kadınları kutluyorum demiş. Gürkan'cığım kimi kutluyorsun canım benim? Kutla bakayım.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Sezen. Benim akorum bozulmuştu adam baba ya. Nasıl senin olacak bu işler?
0: Akorum bozulmuş.
1: Ne yapıyorsun ben?
0: Ne yapıyorsun ya? Senin akorun bozulmuş efendim. Efendim bunlara devam edeceğiz. Biraz sonra ülke gündemine bakacağız. Yine okullarda saçma sapan şeyler. Şaka olsun diye. Yok işte Arnavutköy'de bir liseye saldırı yapılacağı yönünde sahte paylaşımlar yapan iki çocuk bugün gözaltına alındı. Bunlar nasıl başarıyorlar böyle olmayı? Gerçek kutluyorum bunları ya. Yemin ediyorum. Okulun adını böyle sahte bir şeyle, anonim bir sosyal medya hesabıyla bir şey açmışlar. Oradan işte okula saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapmışlar falan. Sonra demişler ki şaka şaka falan. Yuh size be. 0-549-204-0104. Kimi kutlayalım efendim? Kutluyorum deyin, bana bir sesli mesaj sallayın. Reklamlara gidiyorum, reklamlardan sonra bakacağım. Kim kimi nasıl, neden kutluyor? Gel gel gel gel gel gel gel. Efendim hep söylüyorum, kafayı oynatan adamlar olduk. Gelin radyoya, biraz da vücudu göbeği de oynatalım.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
4: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
11: Radyo D.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: Makinesi içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Bana getir sen tükenme, bizi bitir.

Getir derdini makineye getir. Pamuk gibi yapalım onu. Efendim Radyo D'deyiz, ben İrfan Aslanan. Akşamın değdirme seansı devam ediyor. Konumuz kutluyorum. Hayatımızda kimi kutluyoruz? Nasıl bir başarısızlık, nasıl bir başarı? Dün sizi Mahsun Kırmızıgül'e yollamıştım. Bugün bir haberim var size. Çok değerli oyuncu arkadaşımız Engin Demircioğlu Antalya'da 10 Ekim Cumartesi günü saat 22'de Antalya Kaleiçi 3 kapılarda sahne alacak. Engin biliyorsunuz neredeydi? Güldür Güldür'de değil mi? BKM Mutfak'ta. Oyuncu olarak biliyorsunuz ama Engin şarkılar da söylüyor. Valla ücretsiz konser. Ben bilet vermiyorum. Giden herkes giriyor yani. Bugün öyle hediye, davetli bilet yok. Şu an radyomuzu duyan herkes Engin'i gidip Antalyalılar özellikle saat 22'de Kaleiçi 3 kapılarda izleyebilirler, dinleyebilirler.

0: çocuk yetiştirmesini bilemeyenleri kutluyorum efendim.
1: Evet.
0: Bakın sadece bugün basına yansıyan, bize ulaşan haberleri arka arkaya size sıralayacağım. Arnavutköy'de bir liseye saldırı yapılacağı yönde sahte paylaşımlar yapan iki çocuk gözaltına alındı. Az önce söylemiştim. İki şahsın ilk ifadelerinde paylaşımları şaka amacıyla yaptıklarını söylüyorlar efendim. Ve bu iki şahıs halkı korku ve paniğe sürüklemek suçlamasıyla adliyeye sevk edildiler. Bugünün birinci haberi. İlkokul önündeki bıçaklı şahıs var. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Çağatay Uluçay İlkokulu'nun yakınında elinde bıçakla dolaşan bir kişi. Çevrede büyük endişeye yol açmış. Veliler okula akın etmişler çocuklarının iyi haberini almak için falan. Ve tabii adli süreç başlatılmış orada da. Oradan geçiyor Denizli'ye. Denizli'de iki gündür okula gitmeyen 17 yaşındaki kız lise öğrencisi öğretmenleri tarafından evinde ölü bulundu efendim. Çocuğu yalnız bırakmışlar. Ailesi yurt dışına gitmiş. Evde yalnız yaşıyormuş. 17 yaşındaki kız çocuğu evde yalnız. Öğretmenleri herhalde haber alamıyor diye eve gidiyorlar. Evde ölü bulunmuş. Ve aile yok yanında. Aile nerede? Yurt dışında. Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk yan bakma nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada 16 yaşındaki Muhammed Salih'i bıçaklayarak öldürmüş efendim. 12 yaşında çocuk. Ve böyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Yani işte ben evlatlarına sahip çıkmayan, işte öyle bırakıp da 17 yaşındaki kızı evde yurt dışına giden, çocuğunu böyle başıboş bırakan, sahip çıkmayan, böyle çocuk yetiştiren aileleri kutluyorum. Maalesef. Maalesef maalesef. Durum bundan ibaret. Benim kutladıklarım bunlar. Buyursunlar, hoş geldiniz.
2: İrfan, iyi yayınlar. Ben de biz hariç herkesi zengin ettiğimiz için bizleri kutluyorum.
0: Biz hariç herkesi zengin ettiğimiz için bizleri kutluyorum diyor bak. Herkesi zengin etmiş. Herkese çalışmışız ya. Vallahi billahi. Şimdi anladık mı? Kaldık böyle dımdızla. Kaldık böyle. Vallahi billahi. Buyursunlar efendim.
3: İrfan dostum, tatile bitirip yayına geldiğin için seni kutluyorum.
0: Bir hafta yıllık izne gittim, onda da zehirlendim geldim biliyorsun. Bana dinlenmek de yaramıyormuş vallahi.
4: İrfan abi.
0: Efendim.
4: Ben neyi kutluyorum biliyor musun?
0: Neyi kutluyorsun?
4: Ben Balıkesir'in bir köyünde yaşıyorum abi.
0: Evet abi.
4: Yolun kenarında traktörle çalışıyoruz. Abi böyle kem gözlü, gır gözlü şeytanları.
0: Gır gözlü şeytanları.
4: Ben kutluyorum abi. İnsanlar yoldan geçerken bir bakıyorlar, ya lastiğimiz patlar, ya ekipmanımız kırılır, ya tekerleğimiz patlar. Bilmiyorum abi ya. Bu kadar kem gözlü insanları kutluyorum abi. Bravo. Nasıl başarıyorlar anlamıyorum.
0: Bravo be. Kem gözlüler nasıl başarıyorsunuz? Yani büyücü müsünüz? O gözlerle böyle ateş edip böyle, ne var o gözlerde, bizim göremediğimiz ne var o gözlerde? Bakın, bugünün en anlamlı kutlaması. Kem gözlüleri kutluyoruz. Büyük başarı. Uzaylıların yapamadığını başarıyorlar. Evet. Helal kardeşim. Kimmiş bu? Hasan Bilir.
5: Kim bilir gelen geçen, ne diyor halime ben, ben değilim bugünlerde.
0: Yediğin nanelerin var ya.
5: Yediğin nanelerin.
0: Hatta hesabı yok. Kem gözlüler. Ulvi bir güç mü var sizin arkanızda? Kim var arkanızda? Kim var o derin derin, kim o derin derinler? Kim o derinler? Kem gözlüler.

0: Ben bir de kimi kutluyorum biliyor musunuz? Böyle bakımlı bir suratı olabildiği için Çağlar'ı, Çavdar'ı kutluyorum.
1: Hele bir de böyle birkaç film seyredince.
0: Ha, o Türkan yok mu diyorsun sonra?
1: Öptürmüyordun.

0: Öptürmüyor. Bir dakika dur.
1: Yok yok.
0: Kim? Aa, gel artık, öpeceğim. Yok, öpeceğim.
1: Artık öpücük, öpücük.
0: Öpeceğim. Yok.
1: Benim
0: öpeceğim.
1: İçin Türkan sayfası kapandı. Öpücük sayfası kapandı.
0: Nasıl?
1: Başka konulardan bahsedelim.
0: Dünya... Ya ben sana bir yıl boyunca şurada bir izdivaç bulayım diye yırtındım. Evlendi, beni unuttu, gitti, görüyorsunuz değil mi? Vallahi billahi. Evlendi gitti. Kısma, kurban oldum, beni kısma. Zaten sağırım, duymuyorum yani. Ha, ayarladı mı kendini? Tamam, oldu mu?
1: Oldu.
0: Ha, güzel. Oldu. Mutlusun.
1: Mutluyum.
0: Evet.
1: Bu... Mutlu son.
0: Suratın mutlu.
1: Mutlusun değil.
0: Senin mutlu sonun, son. Senin sonun çok kötü, ben söyleyeyim. Ya bak, senin sonunu hiç hayırlı görmüyorsun. Mutlu son diyeceğim.
1: Damp tuşuna yakınsın değil mi orada?
0: Yakınım, dur bak, açık mı?
1: Aynen açık. Açık.
0: Bu sene hiç kullanmadık biliyorsun.
1: Kullanmadık ama kaç saniye geriye gidiyor acaba?
0: Kaç saniye geriye gitsin bir, istiyorsun?
1: Bir kelime söyleyeyim, sen dampa bas. Bakalım nereden devam.
0: Oldu canım, bu şey mi? Deneme yanılma yöntemi. Kendimi mi patlatacağım canlı yayında? Sevgili dinleyenler, damp radyocular bilirler. İşte biz yayını kesebiliyoruz, silebiliyoruz. Ağzından birisi bir küfür çıkarsa evet, siliyoruz onu. Çavdar da, Çağlar'cığım dampsız yayın yapamıyor yani.
1: Evet. Hani yok canım, dampsız yayın yapamıyoruz değil.
0: Ağzın çok bozuk. Müge Anlı'ya çıkan bir tane şey var.
1: Dampsız radyoya girilmez.
0: Dampsız.
1: Seyret.
0: Söyle söyle bakayım.
1: Canım çıktı.
0: Canım.
1: Evlenmekten.
0: Canım çıktı evlenmekten diyor ya. Allah'ın sen. Bir gönül yazar bir sen biliyorsun Türkiye'de.
1: Evet.
0: Bir de Seda Sayan'ı yani. Yok evet. Seda abla artık şey yapmıyor da. Bir gönül yazar bir sen. Gerçekten de büyük, büyük başarı sizinkisi. Gıpta ediyoruz.
1: Evet.
0: Sağ
1: biz
0: olun.
1: Bir yazamasak da. Sonuçta.
0: Gönül yazamıyor musunuz?
1: Gönül yazamıyoruz.
0: Ne yazıyorsunuz onu söyleyin.
1: Sana ne lazım?
0: Bana ne mi lazım?
1: Evet.
0: Bir şey lazım değil. Sen niye iş portacı gibi girdin radyonun içine? Ne lazım? Girdi radyo, sana ne lazım diyor ya. Urfa'dan getirdin mi bir şeyler bize?
1: Yok, getirmedim ya.
0: Urfa'dan kendi zor geldi zaten.
1: Urfa'dan kendi zor geldi. Sen o dönüşü gördün mü pazar günü?
0: Çok fenaydı. Sen başıma gelenleri biliyorsun.
1: Yo, başına gelenleri
0: ya bunu diyorum. Anlatayım ben ya. Ama bak, Urfa'dan kız... Urfalılar kızmasın.
1: Ama sen de gidip adamın arabasının önüne park edersen...
0: O değil, o değil. O.
1: Arabayı takozların üstünde bulmadığına şükret.
0: Yani. Şimdi sevdiğini yani Urfa'da biliyorsunuz özellikle lastiklerimizi sökmeye çalışmışlar. Sökememişler, patlatmışlardı orada. O değil bir de. Şimdi bizim Demirören Medya orada her şeyi yani Teknofest ekibi, bütün işte oradaki işte mobil tuvaletten tutun her şeyi orada yani sonuçta sonradan inşa edilen bir alan.
1: Anladım.
0: Anladın değil mi?
1: Ticaretle uğraşan Urfalıları diyorsun.
0: Şimdi bir dakika bunu dinle. Ben tuvalet kullanıyoruz orada. Mobil tuvalet koymuşlar oraya. Girdik çıktık, ben 2-3 kez kullandım. En son çıktım tuvaletten. Biri böyle, abi böyle yaptı. Buyur abi dedim. Abi kapıdayız dedi, tamam. Dedim abi kapı, ne yapayım kapı, ne yapayım? Kapıdayız abi diyor. Ne istiyorsun abi dedim. Ya orada Teknofest'e gelmiş mesela sade vatandaş. Orada değnekçiliğe başlamış. Vermiyorum diye dövecektir resmen beni. Abi dedim sen manyak mısın? İstanbul'u biz, şeyde tuvaleti biz getirdik dedim İstanbul'u.
1: Saniyesinde kaçtılar aynen.
0: Abi çok acayip.
1: Yanımdan kaçan çocuklar o yüzdendi demek ki.
0: Benim yanımdan mı kaçıyorlar?
1: Evet evet.
0: Bilmiyorum yanımdan mı kaçıyordu artık ama ben kaçtım. Yani abiden kaçtım. Orada
1: abi,
0: abi kapıdayız diyor.
1: Abi kapıdayız.
0: Neyse ki birçok kişiden de galiba 3-5 kopartmışlar orada.
1: Vay be.
0: Evet. Var mı senin başka Urfa'nın?
1: Ben de yayına gelenlerden alsaydım iyi olurdu.
0: Yayına gel... Radyonun... Çağlar radyonun promosyonlarını falan kenar köşede satan olabilir.
1: Yani. Valla olur mu olur.
0: Bardak mardak falan.
1: Yok yok, biz yayına girenlerden alsak gene karlı olurdu.
0: E tabi sen ne kadar asker var, önünü çevirdim. Dur anlatmayayım, reklama gideceğim çünkü.
1: Aynen. Sen reklama git, ben de eve gideyim.
0: Peki konumuz kutluyorum. Kimi kutluyorsun bu hayatta?
1: Kendimi kutluyorum.
0: Niçin?
1: İkinci kez dünya evine girdiğim.
0: Biz senden üçüncüyü, dördüncüyü falan da bekliyoruz.
1: Yok, yok, yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, tamam.
0: İki tamam mı?
1: İki tamam.
0: Durdu. İnşallah, aynen, durdu. Hadi bakalım. Göreceğiz valla, iki de durumlusun. Diyorum sana radyomuzu...
1: Darısı Büşra'nın başına.
0: Büşra bir taneyi bulsun.
1: Büşra pahalı. Evet. Büşra'nın getirdiği tatlıyı yedin mi?
0: Yok, onun getirdiği tatlıyı yemiyorum ben genelde. Yok, ben gene bildiğim tatlıyı yemeyi tercih aynen ediyorum. Evet. Ne var içeride bir tatlı? Ben bir tatlı yemeye gidip gelebilir miyim?
1: Bir şey söyleyeceğim sana, gene benim cevap. Sana ne lazım?
0: Efendim, haber merkezimize gideceğiz. Haberler sonra 0549 204 0104'te devam edeceğiz. İşte görüyorsunuz, radyo D. D'li kaynıyor burası. Ne yapalım? D'li kaynıyor.
1: Çok duygulandım. Tam zamanında haberlere gidiyorsun İrfan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise yaralılardan kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin yarın açılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi. Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail'e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek, soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
8: Migros.

0: aynası.
1: İrfan Aslanhan. Geldik efendim, ikinci saatimizdeyiz. Burası Radyo T, ben İrfan Aslanhan. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Az önce misafirlerim daldı stüdyo. Ya Çavdar sağ olsun bütün kimyamı bozuyor ya. Bak hemen dinleyiciler de mesaj atmışlar. Sevgilim gözlerinden gözlerin. Oo İrfan diyor, Çağlar'ı uzun zaman sonra bir seninle bir arada dinlemek falan filan. Biz de ikinizi kutluyoruz. Kutlamayın bizi ne olur. Vallahi benim ayarlarımı bozuyor. Bütün kimyamı bozuyor yani. Gel gitme, çok mesudum ben seninle. Ah Azize, ah Azize, beni terk etme. Ah Azize, ah Azize, beni terk etme. Efendim nerede kalmıştık? Konumuz kutluyorum. Bu hayatta kutlanacak çok kişi var. Onları güzelce bugün kutluyoruz. Bu kadar acayip şeyi, bu kadar kötülüğü nasıl güzel güzel başarıyorlar. Konumuz kutluyorum. Şöyle bakıyorum gündemde de güzel hiçbir şey yok tabii, her zaman olduğu gibi. Son zamanlarda güzel bir şey yok. Bir tek bir muhabir Bakırköy meydanında vatandaşa mikrofon uzatıyor. Diyor ki şimdi herkes çok estetikli, doğal görünüm kayboldu diyor. Vatandaş da diyor ki sende de var. Cevabını alıyor efendim. Ama teyze böyle süzüyor, bakıyor. Bunu söyleyende de estetik var. Yani...

0: kutlayacağım muhabiri budur yani. Kutluyorum bu muhabiri. Ama öyledir yani, eskiler bilir, böyle kimse benim yoğurdum ekşi demez yani. Hani değil mi yani? Bir cümleyle böyle madara olur insan yani. Hani ya herkes yaptırabilir. Kim, işte tamam olabilir. Yaptırıyor herkes. Ne yapacağım bu saatten sonra? Eskiden de o yani. Baksana insan, yani Rabbim bir yüz vermiş. İnsanoğlu kendine başka bir yüz yapıyor yani. Daha ne? Artık böyle yani. Efendim siz kimi kutluyorsunuz? Kimi? Gelin şöyle bakayım mesajlarınıza. Ayhancığım kutluyorum bugünün konusu. Kutluyoruz. Hemen şöyle bir bakalım.
1: Abi ben eski sevdiceğimi kutluyorum.
0: Sevdiceğini?
1: Hani ayrıldığımızdan beri o kadar güzel kendini rezil ediyor ki hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ya. Hı hı. Koşu ve zevk içinde izliyorum, yemin ediyorum. Ne kadar güzel izlemesi bunu ya. Patlamış mısır alacağım, geleceğim vallahi. Hem kutluyorum hem şutluyorum hem de patlamış mısır yiyorum.
0: Ya hem kutluyorum hem şutluyorum diyor. Eski sevgilim kendini ne güzel rezil ediyor. Sizler dürüst ana baba çocuklarısınız. Sizler kalbi temiz, yüreği pek insansınız. Peki neden hep kaybedenlersiniz? Sizleri kutluyorum demiş Celal Bey. Kaybedenleri kutluyorum diyor. Bakayım şöyle bir İrfancığım ya, ben bu dolandırıcıları kutluyorum. Beni 3 defa dolandırmayı başardıkları için 4.'den Allah korusun beni demiş. Seni 4.'yi de dolandırırlar ben söyleyeyim. Ya söyleyeyim. Yenilgiye doymayan pehlivan misali diyor. Bazıları öyle akıllanmaz valla. Caner'cim sen kimi kutluyorsun?
2: İrfan. Ha canım. Bugün yarın senin doğum günün. Senin doğum gününü kutluyorum.
0: Daha var. 16 Ekim bugün yarını. 16 Ekim benim daha var ya. Her doğum günümü kutlamaya çalıştığımda başıma bir şey geliyor. Boş verin ya. Vallahi. La la la. La.

0: Zehra Hanım diyor ki aç koynunu. İrfan, biz iş yerindeyken bazı akrabalarımın aile WhatsApp grubuna kahve fotoğrafları atmalarını kutluyorum. Kime nispet yapıyorlar acaba onlar ya? Vallahi bile. Sonra 40 yıl hatırı kalır mı yani onun?
1: Kalmaz.
0: Dünya Uzay Haftamızı kutluyorum demiş. Uzay haftası mı bu hafta?

0: Semiha Hanım merhabalar.
1: Efendim iyi yayınlar diliyorum. Ben Bornova'dan Semiha. Ben de seni kutluyorum. Her gün bizi eğlendirdiğin için.
0: Ya canım benim sağ ol.

0: Ağız dolusu bir artı 18 bilumum küpürleri araçta oturduğum yerden saydım demiş Adil Fidan. Az önce herhalde bugünün sadece duyulan, basına yansıyan suçlarını aktardığım bölümle alakalı. Bakayım şöyle, Gülsüm Hanım göndermiş. Gülsüm Gizli, en yoğun kahve şubesinden en sakin şubeye beni geçiren patronumu kutluyorum diyor. İrfan, kendimi kutluyorum. Bu kadar kötü insan içinde iyi olmaya çalıştığım için, bana haksızlık, iftira, kötü davrananlara sustuğum için, daha kendini yetiştirememiş insanların yetiştirdiği çocuklara, çocuklarıma, onlara karşı örnek olup iyi davranmaları için çabalamamı kutluyorum. Bir de oğluma her gün bir sürü ödev veren öğretmenini kutluyorum. Öf be.
1: İrfan, araçta telefon kullanmak yasak ya. Havaya kaldıramıyorum.
0: Gizli gizli. Songül Hanım'a dedim ya. Gaz fren pedalından bana video atıyor.
1: Ceza mı yiyeyim şimdi?
0: Aman.
1: Aşağıdan çekiyorum. Bir de benim için şey çalar mısın?
0: Ne çalayım sana?
1: Ama çağlar akmandan olsun. Ben ne insanlar gördüm. Lütfen. Yayın akışına uyuyorsa tabii.
0: Ne insanlar gördün? Kim bu Çağlar Akman, ben ne insanlar gördüm? Bakalım.
1: Gecimde hiç farklı değil. Her gün aynı makyajı yapıyorum. Saçım işte bir gün fönlü, bir gün ortadan ayrılmış. Bugün de yarım topladım. Bu kadar. Farklı bir şey yok. Her gün aynıyım ben. Hmm.
0: Pekala sevgili dinleyenler. Konumuz kutluyorum. Tamam işte, doğum gününe bir hafta var, bizde bugün yarın demek yakın demek, bir ay kutlarız artık. Sağ ol canerim ya, teşekkürler bir tane.
2: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
2: Öznur ben. Hı-hı. İzmir'den.
0: Evet Öznur.
2: Dün akşam bizi gönderdiğim konserde, yani Vasıf Kırmızı Günü konserinde çok eğlendik.
0: Hadi ya.
2: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ya, İyi yayınlar.
0: Sağ ol canım. Hoşçakal.

0: Bu fotoğrafta diyor ki 3 gündür yıkamadığım kıvırcık saçlarımı kutluyorum. Bu saçlar hala ölmemiş ama yani helal olsun. Vallahi. 0549 204 0104 sevgili.
1: Yağmur.
0: Ne oldu?
1: Gel anneciğim.
0: Ne oldu kız?
1: Gel anneciğim. Hı. Ver elini bana.
0: Tamam, evet. Verdim.
1: Seni kutluyorum. Hı. Ben de seni hayatım. Niçin kutladın beni?
2: Dünyanın en iyi annesi olduğun için.
1: Ben de seni kutluyorum. Niçin?
2: Niçin?
1: Çünkü sen çok şanslı bir çocuksun.
0: Vay.
1: Benim gibi bir anneye sahipsin.
0: Oo.
1: Evet. Seviyorum seni tatlı. Görüşürüz.
0: Efendim bugün kim neyi nasıl kutluyor? Çevrenize bir bakın. Hadi kıvırcık saçınızı mı kutluyorsunuz? Kızınızı mı kutluyorsunuz? Kutluyorum İrfan deyin bana. 0549 204 0104'e yollayın. Mesela evlilikte kaçıncı yılınızı kutluyorsunuz? İlk bir sene önemli. Eşik olarak düşünün. İlk bir sene ne yapılıyor sevgili dinleyenler? Evlilikte ilk bir sene. Düşünün ilk bir sene ne yaptınız? İlk bir seneyi geçtiğinizden sonra kutlamanız lazım kendinizi. Kaç yıla geldiniz evliliklerde? Reklamlar, reklamlardan sonra geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davulun Bas. Ferre artisi var.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesaiyi kafasında çoktan bitirenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: makinesi.
1: Kolları kınalı bebek.
2: Demet Sağaroğlu'ndan dinlemeyi çok sevmiştik bu şarkıyı. 90'lı yıllar ama Aynur Aydın yorumuyla. Radyo D'de efendim ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırıyoruz. Bebek, 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz kutluyorum. Çevrenizde kimi kutlamak istiyorsunuz? Onurlu duruşuyla kutlamak istedikleriniz. Canımız Oya ablamız. İrfancığım 44 senelik evliyiz. İki arkadaş, yoldaş, dost gibiyiz. Anlayacağın şarkılar gibi 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz demiş. Ya canım benim. Şimdi az önce dedim ya, evliliğin birinci senesinde ne yapılır en fazla? Şimdi şu hanımefendiyi bir dinleyebilir miyiz efendim? Evliliğin ilk senesi en çok ne yapılıyor? Ömrünüz neyle geçiyor?
3: Evliliğin birinci senesinden sesleniyorum. Bir senedir sadece yaptığım tek şey kocamın karnını doyurmak.
2: Evet, evliliğin ilk yılı sadece kocanızın karnını doyuruyorsunuz.
3: Sadece mutfaktayım. Durmadan yemek yapıyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Sabah kalkıyorum, ne yapacağımı düşünüyorum, akşam yatıyorum, ne yapacağımı düşünüyorum. Durmadan yemek düşünüyorum. Bu normal bir şey mi bilmiyorum. Ama evliliğin birinci senesinde imdat diye bağırmak istiyorum. Ya. Sen de mutfaktayım.
2: Evliliğin ilk senesinde kocamın karnını doyurmakla uğraşıyorum diyorum.

0: Efendim beyefendi arabasını kutluyormuş. Fotoğrafını yollamış. Seni aldığım günü kutluyorum diyor.
1: Gelirim senle.
0: Hemen bakalım şuraya, buyursun.
2: İrfan abi kutluyorum. Bir buçuk saattir trafikteyim. Onu kutluyorum abi. Trafikten evime doğru girmeye az kaldı.
0: Trafiği mi kutluyorsunuz? Ne güzel, beni bir buçuk saat bu trafikte tutmayı başarabildin diyor. Efendim görüyorsunuz. Dobra olan, her sözü doğru olan, kitabın tam ortasından konuşan İrfan Baba'yı kutluyorum demiş. Eyvallah canım. İzmir'den Zafer. İzmir'den Zafer, sen kimi kutluyorsun başka? Evet. İrfan, sıkılırsam silerim dediğim, isim vermeyelim, bir tarla oyunu var. Bu tarla oyunda 3. yılını kutluyormuş beyefendi. Onu sarıyor ama oyun ya. Vallahi ben sildim.

0: Canımız Ercan hocamız okuldan çıktı herhalde. Buyursunlar Ercan hocam.
1: Günümüzde bozulmayan iyi insanları, dürüst insanları, doğru insanları, insanlara yardım eden insanları kutluyor.
0: Helal olsun. Dürüst kalabilen, harama el uzatmayan, evladının boğazından bir haram lokma geçirmeyen tüm dürüst insanları kutluyoruz efendim. Evet. Demiş ki karım o kadar güzel yemekler yapıyor ki ben de çok yiyorum. Hem karımı hem kendimi kutluyorum İrfan'ı diyor. Siz kimleri kutluyorsunuz sevgili dinleyenler? Hemen bakayım. İyi bayramlar dadam demiş. Fonumuzu kullanıp bizi ayakta uyutarak donumuzu alanları kutluyorum. Kim? Candan adam. Candan abi. 67-22 numarasının sonu. Şöyle bakalım buyursunlar.
2: Kimi kutlayacağız kardeş? Kimi? Seni kutluyoruz tabii. Ben bu mesajı sana özel bilgi diye paylaştım abi. Şimdi bunu hanım dinliyor. Hmm. Eve gideceğiz, zılgıt diyeceğiz. Seni gerçekten kutluyorum abi. Sağ ol var ol.
0: Onu yayınladım epey oldu ama yani. Evde zılgıt yiyormuş. Öyle mi yiyorsunuz efendim?

İrfan'ım, iş arkadaşım Betül'ün doğum gününü her sene kutluyorum ama onun benimkini hiç kutlamadığını fark ettik. Bir de doğum günü için bildirim falan ayarlamışım. Sanırım bu tek taraflı ilgiye son vermenin vakti geldi diyor. Sil onu ya Betül'ü, sil onu.

0: Burası Radyo D. Ben de Kıvanç Tatlıtuğ'u kutluyorum sevgili dinleyenler. Sizce neden? Kıvanç Tatlıtuğ'u neden kutluyoruz? Vallahi başarmış. Bakalım kim tahmin edecek? Efendim, ülke olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u kutlamamız lazım. Çok önemli bir şeyi başarmış. Vallahi bizim yapamadığımızı yapmış. Helal olsun. Biraz sonra açıklayacağım. Bakalım tahmin eden çıkacak mı ya? Neden kutladığını? Ha?
1: Abi bir de ciddi ciddi ben annemi kutluyorum.
0: Anneni?
1: Çünkü benimle birlikte Braille alfabesini bile öğrenerek benim eğitimimin temel taşlarını böyle çok sağlam oturttu bu sebeple. Bunu öğrenip benimle birlikte bana destek olduğu için. O yüzden başta bu yaptığı büyük fedakarlık, başta olmak üzere yaptığı tüm fedakarlıklar için, bugünkü benim mimarı olduğu için kutluyorum onu.
0: Bugün efendim radyodan çevremizdeki insanları kutluyoruz. Enteresan bir mesaj var. İrfan abi, geçenlerde tam abonmanım erkenden bitti diye üzülüyordum. Para da yüklemeyi unutmuşum. Turnikelerden kaçak gireyim falan diye düşündüm. Allah Allah, bir anda meğerse ulaşım ücretsizmiş İstanbul'da. Ve İstanbul'u fetheden ekibi buradan tekrar tekrar kutluyorum. 6 Ekim'de İstanbul'da herhalde ulaşım ücretsizdi. Ya görüyorsun, İstanbul'u fetheden ekibi tekrardan kutluyorum. İstanbul'un fethinde ücretsizdi değil mi? Pekala. Siz kimi kutluyorsunuz sevgili dinleyenler? 0549 204 0104'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u kutluyorum ama birazdan açıklayacağım neden kutladığımı. Evet. Bakalım kim tahmin edecek. 8. sınıf oğlum fen sınavında ikinci olduğu için kutluyorum diyor Hatice Sezgin.

Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra bakacağım efendim. Kim kimi nasıl kutluyorsa bana 0549-204-0104'e bir sesli mesaj, bir mesaj atabilir. Bugün kutlama günü. Kutluyorum diyoruz, yolluyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: güzel türkümüzdür değil mi? Yani böyle yapay zeka ile falan da olsa bu şekilde olması keyifli olmuş efendim. Radyo D'de Mektebin Bacaları sizinle 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Bugün kutlama günümüz. Vallahi bu şartlarda yaşayabilen insanlarımızı da şu an iş yerlerinden bizi dinleyenleri de kutluyorum. Zor, zor şeyi başaran insanlarımız. Kutluyoruz sizleri efendim. Bugünü kutlanın değil de yılın madalyasını alması gereken 3-5 kişiye bir de tanıdık kişilere aynı evi satmayı başarmış. Ayvacıklı müteahhiti kutlayıp önünde saygıyla eğiliyorum demiş dinleyicimiz. Bizi radyo kültürüyle büyüten anacığımı kutluyorum diyor. Radyo dinleyenden kötülük gelmez. Çocuklarınıza radyo dinletin demiş. Asiye Deveci göndermiş. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bakın bu medya aracı denetlenebilen, şu an mesela benim içeride patronum da dinliyor, müdürüm de dinliyor. Ne dediğimi herkes duyuyor falan. Bu medya aracı kıymetlimiz bizim. Yani televizyondan önce radyo varmış. Bizim ilk yayın organımızmış. Ne oldu sonra sosyal medyası çıktı. TikTok'u bilmem nesi iş çirkinleşti. Pespaye bir hal aldı. Yani denetlenmeyen, ucu bucağı, işte arkası belli olmayan bir çukurun içine sürüklendi çocuklarımız. Ama ben de radyoyla büyüdüm yani. Radyo kültürü başka bir şey. Bir de efendim bu maaşlarla çalışan vatandaşlarımızı kutluyoruz gerçekten. Şunu bir dinleteyim size. Böyle ayakta durmaya çalışıyor işte insanlarımız. Kutluyoruz. Gerçekten nasıl başardık? Patronları kutluyoruz, sorumluları kutluyoruz. Bak.
1: Arkadaşlar şimdi iş görüşmesinden geldim. Bana diyorlar ki işte 40 bin lira maaş, içinde yıl yemeği var. Hani biz ne yiyelim ne içelim, 10 bin lira yola yemeğe gitse 30 bin lira ne yapalım? Bilmiyorum, ararken her şeyi istiyorlar, her şeyi arıyorlar. Sonra da işte başlangıç maaşımız bu. İşte iyi olursa böyle yaparız. İşte şöyle düzeltmeler yaparız. Sonra da derler ki işte zaten yılbaşına az kaldı, yılbaşında bir güzellik yaparız. Hani bu şekilde insanları sömürmeye çalışıyorlar. Hani bilmiyorum bu ülkenin durumu nasıl olacak, nereye doğru gidiyor ama işsiziz.
0: Ya.

Yalnız kutlamaların arasında en tatlısı buymuş ya. Bak güzel düşünmüşsün. Diyor ki bu tuvaletlere sensörlü lamba koymak kimin aklına geldiyse onu kutluyorum İrfan'ı diyor. Vallahi tuvalete giriyorum. Tuvalete mi giriyorum, dans mı ediyorum belli değil diyor. Kim bunu bizim Zafer mi yazmış bunu? Evet efendim, tuvaletlere sensörlü lamba koymayı kim akıl ettiyse onu kutluyoruz sevgili dinleyenler. Giriyorsun böyle oturuyorsun, bir anda ışık kararıyor, korkuyor, ne oluyor lan diyorsun. Üstüne akıtan var, üstüne yapan var o sırada. Kim akıl etti bunu ya? Yani korkunç tabii yani. Sürekli bir el uzatıyorsun, dans ediyorsun tuvalet yaparken böyle.

0: Eyza. Diyor ki Süha bağışlar, yarın beden dersi olduğu için birbirimizi kutluyoruz diyor. LGS öğrencisi demiş Süha bağışlar. Tebrikler kardeşim, yarın bedendeyiz, bedene giriyoruz yarın. Yarın... Attığım her mesajı saniyesinde yayınlayıp beni her gün arayıp 9 Eylül Tan Taşçı konserine gönderdiğin için seni kutluyorum diyor. Biraz laf sıkıştırdım da demiş. Hiç öyle bir şey yapmıyorum tabii. Simgecik ya, canımız simgemiş.
1: Çalışmaya başladığımda çok karşılaşacağım. Sabahın köründe markete akın eden insanları kutluyorum.
0: Sabahın köründe markete akın eden insanları. İşbaşı mı yaptın canım? Efendim az önce bir soru sormuştum. Kıvanç Tatlıtuğ'u kutluyorum dedim. Çoğu kişi de görmüş zaten, biliyor. Ama gerçekten kutlanması gerek Kıvanç'ın. Çoğumuzun başaramadığını başarmış. Kıvanç Tatlıtuğ, canım sıkıldı diyor. Sosyal medya hesabımı kapattım. Gittim iki düzüne kitap aldım diyor. Helal olsun ya. Vallahi başarabilmiş yani kapatmayı. Yani işimiz orada olmasa, yani valla ben de bir Instagram kullanıyorum. Onu da işte sahnem varsa onu oradan duyuruyorum. Onun dışında bir sosyal medyayı da öyle aktif kullan. Facebook yıllardır girmiyorum artık yani. Orası mezarlık gibi oldu artık Facebook'ta. Kıvanç'ın sesi de mi varmış? Ne diyor? Bir bakayım şöyle bir. Ne diyor? Duyulmuyor da anladım. Sosyal medya hesabım... Canım sıkıldığı için kapadım demiş. Onun yerine kitap aldım, kitap okuyorum onun yerine diyor. İşte böyle karar vermek lazım bazı şeylere. Ben diyorum ya, ben mesela bebeğim büyüsün, öyle TikTok, MikTok, sosyal medya hayatta kullandırtmayacağım ama tabii büyük konuşmamak lazım, gizli gizli girecek. TikTok'u kapasak bilmem ne kuruluyor biliyorsunuz, telefon onun üzerinden giriyorlar falan. Çok enteresan. Şimdi dün Boğaz'daki yalısına vapur çarpan o evi konuşmuştuk efendim. Bugün de enteresan, çocuklarının eğitimine dünya paralar harcayan insanlar gündemde. Ama rakamlar çok uçuk. Yani siz evladınıza bir düşünün bakalım, okul ücreti olarak ne harcıyorsunuz? Bir de bunlarla bir şey yapacağız. Karşılaştırma.

araştırma yapacağız. Şu an gündemdeki şeyler arasında var. Bir de Elon Musk'ın şu an dünya basınında bir haberi var. Biliyorsunuz Elon Musk'ın şirketi var. Adamın gerçi adı bile reklam artık yani, hani onu arabasını söylemeye gerek yok. Elon Musk'ın arabası deyince herkes hatırladı değil mi? O şirkete, o arabasının ismini taşıdığı şirkete iş başvurusunda bulunmuş. İş başvurusu reddedilmiş. Ya şu an dünya basınında bu haber. Adam neler yapmış ya? Elon Musk'ın imzasını taklit etmiş. Tehditler savuruyor. Bomba tehdidi falan filan. Yani iş, ya bu adamın iyi ki iş başvurusu reddedilmiş yani. Tehlikeli bir adam olduğunu anlamışlar herhalde yani. Şu an Elon Musk dünyada tehdit ediliyor. Ve imzasını tehdit etmiş, şey, imzasını taklit etmiş ve çalışanları tehdit etmiş. Ya. Çok acayip, çok acayip şu an. Bazıları gerçekten iş sahibi olmamayı hak ediyor ya. İşte onlardan birisi, dünyanın konuştuğu. Almanya'nın Tutingen kentinde, Tutingen kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir adam, ismini yok mu, bir adam mı diyor haberde, öyle diyor var. İş başvurusu reddedilince şirkete hedef almış, Elon Musk'ı tehdit ediyor. İmzasını taklit ederek mektup yazmış işte o şirketin çalışanlarına. Bomba saldırısı yapacağını duyurmuş çalışanlara ve özellikle çürümüş domuz gözü gönderiyormuş sürekli oranın çalışanlarına. Adam yakalandı, 13 bin euro para cezası verildi. İşte böyleleri iş sahibi olmamakla diretiyor kendine herhalde. Elon Musk akıllı adammış. Bu adam alınır mı işe ya? Allah'ını seveyim. Al kızını koy çuvala. Al kızını koy çuvala. Salla salla kurtulara. Salla salla kurtulara. Efendim Elon Musk'ı kutluyoruz bu adamı almadığı için işe. Konumuz kutluyorum. 0549-204-0104'e. Sizler kimi, neyi kutluyorsunuz? Tuvaletlere sensörlü ışık yapanları mı kutluyorsunuz? 0549-204-0104'e yollayın. Ben bir haber merkezimize gideyim. Günün son gelişmelerine bakalım. Sonra reklamlar, sonra gelelim. Radyo makinesini çalıştırmaya devam edelim. O fasulye 7,5 liraydı. Şimdi ne oldu? 175,5 lira oldu. Vallahi. Fasulyeyi kutluyorum efendim. Fasulye bile bu kadar arttı yani. Haberler.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise yaralılardan kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin yarın açılacağını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi. Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail'e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek, soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kimde çok önemli bir randevunuz var? Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen onu.

0: Burası Radyo'da 3. saatimize geldik efendim. Ebru Gündeş sonunda bu şarkıyı tek kendi tekli olarak çıkardı. Asala'yla tanımıştık, hatırlıyorsunuz.
1: Gelmem mi bu şehri ateşlere, vermem mi?
0: Efendim konumuz bugün kutluyorum. Kim kimi nasıl kutluyor? Ben de kendimi kutluyorum. Bugün söylenenleri ciddiye aldım. Kulaklığımın sesini kıstım. Bak üçüncü saate geldim. Daha sakin, daha sağ kulağım gerçekten meslek hastalığı. İşte sağ kulağım yok yani, yıllardır yok. Yüksek sesten ilk defa bugün uzun bir yıl aradan sonra kısık sesle kulaklık kullandım. Kendimi kutluyorum efendim. Evet. Efendim bakayım mesajınızı. Demin dedim ya çocuklarınızın okul ücretleri ne durumda diye. Ben önümüzdeki yıllara plan yapıyorum yani bununla alakalı. Şimdi şunları bir duyalım. Bakalım siz kendi masraflarınızla bir karşılaştırın.
2: Yani şu anda 4. sınıfta 1 milyon ödüyoruz. Ama buna yemek de servis dahil değil. Servis 100 bin lira. Ama o da mesafemiz çok yakın diye. O kadar yani.
3: İki çocuk 1,5 milyon buraya. Anormal saçma sapan fiyatlar.
4: Üniversitedeler 25 bin dolar yıllık.
0: 25
4: Liseyi Amerika'da
0: dolar.
4: Devlet okulunda okuttum. Lisede Amerika'da okudukları devlet okulu buradaki özel okul standartlarındaydı.
5: 900 bin lira, 800-900'e geliyor bu yıl. Mesela kaç para verdi kitaba? 220 bin lira verdik. Yüksek tabii ama şey yok yani, yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü yabancı dil eğitimi alması gerekiyor.
6: Yani 600 civarı falan herhalde şu an, ama hazırlık sınıfında şu anda. Ama İstanbul şartlarında biraz çaresiz kalıyoruz.
7: 2 milyon değmiyor. Eğitim dediğin şey bedava olmalı. Ama maalesef öyle değil.
8: Yaklaşık bir tanesininki 1 milyona falan geliyor herhalde. Olsun, İngiltere'deki olsun. Üniversite fiyatları, dünya sıralamasındaki üniversite fiyatlarıyla şu an Türkiye'deki özel üniversite fiyatları arasında ciddi fark var ve İngiltere daha ucuz kalıyor.
0: Ya bu fiyatlar nedir, bu rakamlar sevgili dinleyenler? Çok acayip değil mi ya? Bu rakamlarla fabrika kur yani. Hani inanılır gibi değil yani. Yani dünyaca ünlü okullardan daha pahalı olduk eğitimde yani. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu rakamları verebilen, bu şartlarda çocuk okutanları kutluyorum sevgili dinleyenler. Durumlar gerçekten dum tek tek ya. Yani. Kitapları, onları, bunları, bilmem neleri. Tabii ortalık yani kan emici kaynıyor. Fırsatçı kaynıyor. Çok acayip. Fatih, tam sana tıkladım, sildin ya. Tüh ya. Murat Karaca hoş geldi. Kimi kutluyorsunuz Murat Bey?
9: Selamlar İrfan.
0: Selamlar.
9: Kanada'dan selamlar. İrfan, yıllardır Avrupa'da çalışıp, gurbette çalışıp, emekliliğini beklemeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanları kutluyorum İrfan. Helal olsun onlara.
0: Bir sen başaramadın. Sen gel de seni de kutlayalım yani. Vallahi. Mesajlarımı görmeyenleri kutluyorum. İrfan, ben de seni defalarca kutluyorum diyor. WhatsApp mesajında görürsün yani diye düşünüyorum. Gördüm işte. Hep kendimi kutluyorum, mesajını gördüm senin. Revizyon burun ameliyatıma tek başıma refakatçisiz girdim. Kendimi kutluyorum. Dediğimi yaptım ama yaptığımı, dediğimi yapın ama yaptığımı asla demiş.
10: Bugün de istifa etmediğim için kendimi kutluyorum gerçekten.
0: Bugün de istifa etmediğim için kendimi kutluyorum diyor.

0: Faruk Bey demiş ki İrfan'cığım bu dönemde çocuğu okutmak yerine hesabına yıllık 1 milyon yatıralım, ileride bari konforlu bir hayat sürsün demiş. Çok acayip bu rakamlar, çok acayip gerçekten yani. Yani tabii röportajda böyle Etiler'de, Bebek'te, Boğaz'da yalı kenarında falan yapılmış diye tahmin ediyorum. Rakamlar çok fahiş. Yani işte rakamlar fahiş. Değil mi? Bu paralar nasıl kazanılıyor falan. Her şey soru işareti. Bakayım şöyle. Buyursunlar efendim. 5 yılda o paralarla ev alınır demiş. Doğru.
1: Bu kadar yüksek rakamlara öğrenciler okuyor ama mezun olduklarında alacakları maaş yine 40-50 bin.
0: 40-50 değil mi? Az önce işte iş görüşmesinden çıkan hanımefendinin bana diyorlar ki diyor 40 bin TL maaş, içinde yol yemek de var. Biz ne yiyelim içelim? 10 bin yol yemeğe gitse 30 bin liraya ne yapalım diyor. O kadar haklı ki. İyi akşamlar İrfan Bey, ben kamuda kadrolu öğretmenim. Bir yıllık maaşım ancak 1 milyon yapıyor. 2 çocuğum var, devlet okulundalar. 3 bin TL bağış istediler ancak bunu ödeyebiliyorum demiş. Mukaddes Hanım göndermiş. Mesajları gördüğüm için tebrik eden dinleyicilerimiz sağ olun efendim. Bugün kutluyoruz. Kimi kutluyoruz efendim? Buyursunlar.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Sağ ol canım benim.
2: Kıvanç Tatlıtuğ muhtemelen sosyal medya hesaplarını kapatıp bol bol kitap okuduğu için kutluyorsundur diye düşünüyorum.
0: Evet, o geçtik onu.
2: Ayrıca Filenin Sultanlarını kutluyorum. Bize bu başarıları tattırdıkları için.
0: Kesinlikle. Son zamanlarda yüzümüzü güldüren Filenin Sultanlığı kızlarımız var. Yani yoksa yüzümüzü güldüren pek bir şey yok. Bakayım şöyle. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu da kutluyorum. Sonunda Montella'yı göndermişler. Ya... Hemen bakayım. Doğayı koruyanları, hayvanlara zarar vermeyenleri, yere çöp atmayanları kutluyorum diyor. Evet ya. Hatta bunlar için bir kutlama yapalım. Kutlama değil, sıra gecesi yapalım onlara. Ver bakayım şöyle bir. Evet ya, coştur şurayı ya. Bakın biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde halay komutanımız Mahmut Tuncer'le bir araya geldi mi? Efendim. Mir halay komutanımız. Halay önemli. Bir memleket halay çekmiyorsa eğlencesi gitmiş demektir. O yüzden halay çok önemli. Hatırlıyor musunuz bir dönem televizyonu ne zaman açsak? Mahmut abiler, Mahmut Tuncerler, Latif Doğanlar halay çekiyordu sürekli. O zamanlar ne mutluymuşuz ya.

0: Bugün kutlama var radyo dedi.
1: Kara üzüm habbesi.
0: Birliktelik 26 yıl, evlilikte 24 yıl. Valla bizim geçinmeye gönlümüz var İrfan demiş. Bir yıl ve 24. yıl fotoğrafını yollamış. After before olarak öncesi ve sonrası. Ben de sizi kutluyorum, ben de sizi kutluyorum. Bak hemen hesaplamış, özel okula gidiyorlar bizimkiler. 260 bin eğitim, 50 bin kitap, 100 bin yemek. Servis yok, ben götürüp geliyorum demiş. İki tane bebemizi. Oturma grubum çeyizimden. Onu değiştiremiyorum, para kalmıyor İrfan. Diyor dinleyicim, sizi kutluyorum o zaman. Vallahi.

0: basması.
1: Bu Sümer basması nasıl bir şey acaba? Hiç görmedi. Kullanan var mı Sümer basması? Eskiden herkes Sümer basması giyiyormuş herhalde. Değil mi ya? Efendim reklamımız var, hemen gideceğiz. Son kutlamalar. Kimi kutluyorsun çevrenizde? Bir bakın bakalım efendim. Şunu şu başarısından dolayı kutluyorum deyin. 0549-204-0104'e yollayın sevgili dinleyenler. Artık son kutlamalar, ona göre.
2: Zelden
1: Urfalıları kutluyorum. Acaba niye sizce sevgili dinleyenler? En çok güzel başardıkları bir şey bu.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe hissedeceksin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Ekspertiz.
1: Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı kalabalıkta yalnız hissedenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın için.

0: mi?
1: Olay istiyor. Bazıları olay istiyor yani, olay olsun istiyor tabii. Efendim Atiye olay istiyor diyor. 0549-204-0104'te buluştuk bugün. Konumuz kutluyorum. Özde, hoş geldin Özde. Merhabalar.
2: İrfancığım, ben kendimi kutluyorum. Valla iki çocuğa rağmen hayatta yaşamaya devam ediyorum. Bence en büyük kutlama beni
1: hak ediyorum. Kesinlikle yavrum. şu dönemde ayakta kalabilen, hayatta kalabilen, efendim hayatını idam ettirebilen, devam ettirebilen herkesi kutlamak lazım. Ama çok güzeldi mesajlarınız, o kinayeli kinayeli kutlamalarınız güzeldi. Benim mesajımı okumadın demiş. İyi yayınlar İrfan. Bir yıldır aynı iş yerinde çalışıp patronun manipülasyonlarını salağa yatarak geçiştiriyorum. Adam hala çözemedi. Saf mıyım, salak mı yoksa zeki mi? Kendimi kutluyorum demiş bu. Evet, bunu yani okumam gereken en önemli mesajlardan birisiymiş. Bedi. Teşekkürler böyle hatırlattığın için, ben de seni kutluyorum tekrardan. Bir mesaj daha hoşuma gitti. Diyor ki, İrfan, hayatımı bir şey olma uğruna harcamadığıma çok memnunum. Şu ölümlü ve değişken dünyada İnsan icadı hiçbir saçmalığın peşinde ömrüme heba etmedim, kendimi kutluyorum demiş. Bravo ya. Gerçeği gören insanlar işte. Yok birisi yakışıklı diye onun peşinden gitmek. Bir şey popüler diye ona sarılmak, ona kapılmak, gitmek. Boş, gerçekten boş. Boş. İlkin Kaya, İrfancığım bir kutlama da işten eve elinde çiçekle gelen eşime alayım demiş. Oo, bu dönemde İlkin Hanım, eve çiçekle gelebilen bir adam varsa harbi kutlayalım ya. Yani. Yürü be vallahi. Hemen bakalım şöyle, apartmanda daire kapısının önüne ayakkabı, terlik koymayanları kutluyorum. Not bina yöneticiniz demiş o. Bu bizim yönetici mi, İlhan Bey mi? Yok, hanımefendiymiş. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hemen bakalım Ayhan Bey buyursun.
3: İrfan kardeşim hayırlı akşamlar olsun.
1: İyi akşamlar efendim. Olsun.
3: Abi kutluyorum, kutluyorum Şakir amcamı, kutluyorum. Halamı neyse onu demeyeyim. Abicim ortalık karıştıran, bütün aileyi, sülaleyi birbirine katan, oraya buraya çatan, yapıp eden, ondan sonra bir kenara çekilip oturan, kıs kıs gülen Şakir amcamı kutluyorum. Yağ gibi üstüne çıkan Şakir amcamı kutluyorum.
1: Şakir amca! El vurdum basa basa, her yerini beğendim, azıcık boydan kısa.

0: Efendim ne güzel kutladınız. Bakın SGK ve Bağkur emeklilerini kutluyorum. O kadar parayla geçinebiliyorlar demiş. Var mı okumadığım, yayınlamadığım?
1: İrfan, kızım geldi üniversiteden. Kendimi kutluyorum, onun hasretini kaç haftadır dayandım.
0: Kızı gelmiş üniversiteden. Ben de keyfi devamsızlık yapan öğrencilerimi kutluyorum demiş öğretmenimiz. Nur Hanım diyor ki İrfan ben eşimi kutluyorum. Benim gibi muhteşem biriyle evlendiği için diyor. Helal olsun.
2: Çakmak çakma geldik. Kına yakma geldik. Ayşe teyze.
3: İyi akşamlar İrfan'cığım.
0: İyi akşamlar canım.
3: İyi yayınlar güzel kardeşim.
0: Selam.
3: Her şeye rağmen yalnızlığa devam olmayı kutluyorum güzel kardeşim. Bütün sevgililerimden kurtuldum.
2: Geldim, kına yakma geldim.
0: Hüseyin Akkanoğlu, siyasetten medet umanları kutluyorum. Gördünüz diyor medetiniz. Bu siyaset ne saçma sapan bir şey ya. Ay vallahi.
2: Çakmak çakma geldik. Kına yakma geldik. Ayşe teyze
0: ağlama. Şakir amca. Bir şey dikkatimi çekti. Bugün herkes enerji dolu. Retro yok herhalde demiş. Vallahi bilmiyorum. Retro mu? Retro geliyor mu? Şimdi benim doğum günüm yaklaşıyor. Bana ne geliyor arkadaşlar? Onu bir söyleyin. Retro mu? Aygül daha iyi bilir gerçi hani.
4: Abi vallahi düşündük. Sen yandın. Her gün sahne yapsan herhalde anca.
0: Neyi?
4: Evet abi evet. Kutluyoruz. Yani her zamanki gibi 3 kuruşa 5 köfte bekliyor işveren. Nasıl olacak bu işler bilemiyorum yani. Ya. Ve beklenen performansla ödenen ücret hiç mantıklı değil.
0: Değil nereye? Mi? Maalesef çok zor şimdilerde insanlarımızın geçinmesi. O kadar her şeyin farkındayız ki. Yani gerçekten bakın bir Şeyma Hanım diyor ki yine bugün asla olmayacak şeyler olmayacak günlere denk geldiği için kendimi kutluyorum İrfan demiş. Yine olmayacak şeyler olmayacak şeyler başımıza geliyor efendim.
5: Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da.
0: İrfan iş yerinde dünden kalmış pastayı yiyoruz. Hatta ben çatal değil mumla yiyorum kendimi kutluyorum demiş bak. Bayat pasta da lezzetli olur bazen. Böyle canın çekerse. Benim bir arkadaşım vardı ekmeğin arasına kiraz koyup yerdi. O neydi öyle? O ne tatlı ya vallahi. Sibel kulakları çınlasın. Efendim bakalım şöyle bir... 3 hafta oldu eve alışveriş yapmıyorum kendimi kutluyorum demiş. İyi güzel dayanmışsın o zaman yani. Vallahi Instagram'a attığımı okur musun? Vallahi Instagram'a 2 gündür girmiyor. Bakacağım oraya da şey bu yayından yayına açıyorum resmen artık yani. Bir bana kızım bir fotoğraf yükle İrfan bir şey paylaş bizimle değil. Ne olur ya. Bak bu gece bir şey paylaşayım ya artık paylaşayım ama yani. Yani paylaşayım.
6: Vallahi abi hayatımda o kadar çok kutlayacağım insan var ki ama nedenini niyesini yazarsam nazar değmesinden çok korkuyorum. O kadar saklamak istediğim insanlar ki, o kadar özel insanlar ki bana göre. O yüzden iyi ki varlar diyorum hepsine. Bu insanların içinde sen de varsın. Allah'a emanet ol.
0: Ya canım
6: kendine
0: benim,
6: çok dikkat et canımın için.
0: Teşekkürler canım. Benim burcum yüzündenmiş ya. Senin burcun yüzünden dada su grupları bayağı bir sıkıntı çekti diyor. Allah Allah. Arkadaşlar az önce gördüm. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Anlamıyorum ya. Bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmiş. Kesin arkasında bir şey vardır. Atilla abi yıllarca, yıllardır kızını da ben bildiğim kadarıyla ne basınla paylaşır, sakladı, korudu medyadan da falan. Atilla Taş'a efendim başsağlığı diliyoruz. Yani bu, şimdi yaşı gelince birilerinin öldüğünü duyunca yani diyorsun ki hani değil mi, artık göreceğini görmüyor. Ya 14 kaç yaşında kız Sezen acaba? Ya 18 midir artık, tam yaşını da bilemiyorum ama küçüktü yani. Çok üzüldüm gerçekten. Yani çocuklarımız bu şekilde heba oluyor. Ne bileyim, birini cani sevgilisi ondan ayrılıyor diye gırtlaklıyor, öldürüyor. Bu şekilde camdan 14. kattan düşüp hayatını yitirmek. Çok acayip, çok üzüldüm. Buradan Radyo D ailesi olarak Atilla Taş'a başsağlığı diliyoruz efendim. Çok üzücü. Günü de böyle bir acı haberle açıyoruz yayını. İstanbul'da 7 katlı bina çöküyor. 3 katı kaçak, 4 katı kaçak. Orada vefat eden halkımız, vatandaşımız var. Yayını öyle açıyorum. Kapatırken de memleketin bir şarkıcısı Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti haberiyle kapatıyoruz. Yani tat mı kalıyor sonra, huzur mu kalıyor yani? Efendim bu şarkımızda da dünya ne verdin ki ne alasın diyoruz. Allah rahmet eylesin. Şimdi gördüm, evet. Dinleyicilerimiz, evet, yeni gördüm. Şu an gördüm.

gerçekten bitmiyor yani. Fotoğrafına bakıyorum. Atilla Taş'la kızı. Rabbim evladımızı korusun ya. Onlarla uzun ömürler yaşayabilelim. Dualarımız böyle vallahi sevdiğin diyenler ne bileyim ya. Uf. İyi bir akşam olmayacak, tatsız bir akşam belli. Kendinize iyi bakın ama yarın saat 17'de burada görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

0: Paraf Para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Ha, are you? Ha, are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İbo Show'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım cana.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

bir kalp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman.

0: kalp size takılmışım.
1: Radyo'da!
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyo'da sahne, sahne, sahne.
2: Radyo'da. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma der.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: ちょっと一緒にください。
1: Türkiye'de ilk kez
2: sahne,
1: akustikler ve konserler.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Madal maçı. Edes. Çok teşekkür ederim. Aşkım benim.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radyo'da.
1: Bu akşam yine en ön sıradasın.
2: Sahne.
1: Radyonun sesini aç. Radyo.

0: Kendinizi seveyim.
1: Radyoda sahne. Radyoda sahne.
2: Ondan bir tane Kerem'in arkasına direkt çıkıp Kerem'in biraz...

0: Şahanesiniz. Çok tatlısınız. Çok iyi geldi. Çok güzel söylediniz ya. Çok hoş. Radyo
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.